bir daha beni arama, sorma, unut gitsin, her şey burada bitsin diye yazmışsın. Sonra her şeyini alıp kaybolmuşsun. Ama

0: bırakalım bu mevzuyu. Sonu gelmez sözlerin. Bak, doluverdi ağlamam diyen gözlerin. Haydi kalk, sigaranı unut. Burası kapanıyor. Bu saatte bulamayız. Sigarasız da sabah olmuyor.
1: Radyo 74.

son şarkılar çalar yüreğimde. Yıldızlar kaybolur gider. Gölgende izi durur da neden uzaktır?

0: Saat 4.
1: Ayhan Atmaca Beyaz Eşya Mağazası'nda bir alana bir hediye fırsatı,
2: derin dondurucu alana büro tipi buzdolabını hediye veriyoruz.
1: Üstelik peşin fiyatına 9 ay taksit avantajı imkanıyla,
2: acele edin stoklarla sınırlı kampanyayı kaçırmayın.
1: Ayhan Atmaca Beyaz Eşya Mağazası, telefon 0536 235 42 00.
3: Radyo 74.

Bütün bu gelişlerin, bütün bu gidişlerin arasında emin olduğum tek bir şey var ki, en umursamaz anlarda bile sen düştü zannetsen de kalkar ayağa elbet. Ve şunu asla unutma ki bu aşk yerde kalmaz.

giderken saçtığın hatıraları topluyorum ıssız dalımda. Hangi yöne baksam orada gülümsüyorsun. Saçlarında leylak kokusu, yüzünde tebessüm. Pırıl pırıl bir deniz gibi bakıyorsun. Ne zaman bir ses gelse sen diye koşuyorum puslu camlara. Kalbime akşam çöküyor, içimden dünyalar sökülüyor.

0: Seni özlemek ne büyük ızdırap. Yırtılmış bir takvim sayfası gibi ömrüm. Tükettim kendimi her gece. Senden uzak kalmışım, kahretsin. Güneşimi yitirmişim karanlıklarda.
1: Radyo 70'te.

0: saat 5.
1: Ayhan Atmaca Beyaz Eşya Mağazası'nda bir alana bir hediye fırsatı,
2: derin dondurucu alana büro tipi buzdolabını hediye veriyoruz.
1: Üstelik peşin fiyatına 9 ay taksit avantajı imkanıyla,
2: acele edin stoklarla sınırlı kampanyayı kaçırmayın.
1: Ayhan Atmaca Beyaz Eşya Mağazası, telefon 0536 235 4200.
3: Radyo 70.

0: Saat 6.
1: Ayhan Atmaca Beyaz Eşya Mağazası'nda bir alana bir hediye fırsatı,
0: derin dondurucu alana büro tipi buzdolabını hediye veriyoruz.
1: Üstelik peşin fiyatına 9 ay taksit avantajı imkanıyla,
0: acele edin stoklarla sınırlı kampanyayı kaçırmayın.
1: Ayhan Atmaca Beyaz Eşya Mağazası, telefon 0536 235 42 00.
0: Radyo 74.

nasıl istersen. Cesurlar Gross Market'te indirimler bitmez. 1 kilogram hakiki Trabzon tereyağı 695. 25 kilogram Hekimoğlu un 825. Yeme garantili 15 kilogram loyal kuzu etli köpek maması 785 lira. Tüm kampanyalı ürünlerimizden yararlanmanız için sizleri sanayi sitesi Yeni Toki Köprüsü karşısındaki Cesurlar Gross Market'e davet ediyoruz.

0: saat 7.
1: Ayhan Atmaca Beyaz Eşya Mağazası'nda bir alana bir hediye fırsatı,
0: derin dondurucu alana büro tipi buzdolabını hediye veriyoruz.
1: Üstelik peşin fiyatına 9 ay taksit avantajı imkanıyla,
0: acele edin stoklarla sınırlı kampanyayı kaçırmayın.
1: Ayhan Atmaca Beyaz Eşya Mağazası, telefon 0536 235 42 00.
2: Ayhan Atmaca Beyaz Eşya Mağazası, reklamları sunar. Reklamlar.
0: Cesurlar Gross Market'te indirimler bitmez. 1 kilogram hakiki Trabzon tereyağı 695. 25 kilogram Hekimoğlu un 825. Yeme garantili 15 kilogram Loyal kuzu etli köpek maması 785 lira. Tüm kampanyalı ürünlerimizden yararlanmanız için sizleri sanayi sitesi Yeni Toki Köprüsü karşısındaki Cesurlar Gross Market'e davet ediyoruz.
1: Altus marka derin dondurucular, Kurban Bayramı'na özel 16.900 liradan başlayan fiyatlarla Günay Çeyiz'de, Merkez Arıt Amasra yol ayrımı telefon 0378 228 66 90, Şube Orta Cami karşısı telefon 0378 228 23 53 Bartın.
2: Güvenlik ve performansın buluşma noktası Emirgür Otolastik, şimdi de Continental lastikleri bayisi olarak hizmetinize başladı. Zorlu şartlarda mükemmel yol tutuşu ile Continental kış lastiklerinde açılışımıza özel indirimler sizleri bekliyor. Lastik sökme, takma, rot ve balans ayarı, jant ve akü satışlarımız devam etmektedir. Aracınızın tüm ihtiyaçlarına uygun lastik ve jant modelleri ile Continental Antal bayisi Emirgür Otolastik keyifli sürüşler diler. Adres Gölbucağı Mahallesi, Sanayi Sitesi 126. Sokak, numara 24, telefon 0544 519 8666 Bartın.
3: Evinizdeki her anın tadını çıkarmaya hazır mısınız?
1: Unay Home şimdi sizleri modern, estetik, göz kamaştıran konsept mobilya modelleriyle buluşturuyor.
3: Unay Home'a uğrayın, hayallerinizdeki konforla tanışın.
1: Adres Çatmaca, Sega Kaçaprazı, Yeni Enerji Sayanı Bartın.
2: Ayhan Atmaca Beyaz Eşya Mağazası reklamları sundu.
4: Reklamları dinlediniz.
0: Radyo 74.

0: Kuşkoğlu mağazalarında zam yok indirimler var. 150'ye 200 çift kişilik baza yatak seti 14.900 lira.
1: Kanepeler 8.750 lira.
0: 6 kişilik Medefe masa takımı 14.600 lira.
1: Bohem konsol 7.490 lira.
0: Bohem TV ünitesi 4.490 lira.
1: Taç marka 7 parça döküm tencere takımı 3.100 lira.
0: Çift kişilik nevresim takımı 690 lira.
1: Philips çaycı 2.400 lira.
0: 3.5 metrekare dinarsu sisal halı 2.300 lira.
1: Sayamadığımız birçok kampanya Çolakoğlu mağazalarında sizleri bekliyor.
0: Çolakoğlu mağazaları Bartın Çatmaca kavşağında.
2: Radyo 70.

0: Atmaca Beyaz Eşya Mağazası reklamları sunar. Reklamlar. Cesurlar Gross Market'te indirimler bitmez. 5 kilogram sıladan Baldo pirinç 499. 3 litre Detox el sabunu 75. 4 kilogram limonlu piril bulaşık deterjanı 199 lira 50 kuruş. Tüm kampanyalı ürünlerimizden yararlanmanız için sizleri sanayi sitesi Yeni Toki Köprüsü karşısındaki Cesurlar Gross Market'e davet ediyoruz.
1: Sigortam Ofis Rabia Kırkaç Sigorta ile size uygun koşullarda değer verdiğiniz her şeyi güvence altına alın, pişman olmayın. Zorunlu trafik sigortası, kasko, DASK, konut, iş yeri sigortası, sağlık ve nakliye sigorta poliçelerimizle her an yanınızdayız. En geniş teminat seçenekleriyle birçok sigorta şirketimizle iş ortaklığı yaparak size uygun tekliflerle tüm sigorta işlemlerinizde Sigortam Ofis Rabia Kırkaç Sigorta her durumda yanınızda. Bizden teklif almadan sigorta yaptırmayın. Ruhsatınızın fotoğrafını 0505 729 5408 numaralı telefonumuza gönderin. Sigorta teklifiniz cebinize gelsin. Sigortam Ofis Rabia Kırkaç, Kırtepe Mahallesi İpçiler Sokak Töngel İş Merkezi Kat 1. Telefon 0505 729 5408 Bartın.
2: Özay Mobilya Özay Aykan'da 2026'nın en göz alıcı, şık ve konforlu mobilya modelleri yerini aldı. Evlenecekler, evini yenileyecekler. Hayallerinizi ertelemeyin diye Özay Mobilya Özay Aykan şimdi 2025 teşhir ürünlerinde birbirinden cazip kampanyalarıyla sizleri hayallerinizdeki yatak odası, oturma grubu, koltuk takımı, yemek odası, mutfak masa sandalye takımlarıyla buluşturuyor. 5 katlı 3000 metrekare mobilya mağazamızda aradığınız en modern mobilyaları bulabilir, size özel kampanyalarımızdan yararlanabilirsiniz. Özay Mobilya, Özay Aykan, Kemer Polis Karakolu yanında.
3: Evinizdeki her anın tadını çıkarmaya hazır mısınız?
4: Unay Home şimdi sizleri modern, estetik, göz kamaştıran konsept mobilya modelleriyle buluşturuyor.
3: Unay Home'a uğrayın, hayallerinizdeki konforla tanışın.
4: Adres Çatmaca, Sega Kaçaprazı, Yeni Enerji Sayanı Bartın.
0: Ayhan Atmaca Beyaz Eşya Mağazası reklamları sundu.
5: Reklamları dinlediniz.
6: İnanabilir misin? İnanabiliyor musun?
7: Radyo 74. Kendine

0: Cesurlar Gross Market'te indirimler bitmez. 5 kilogram sıladan Baldo pirinç 499. 3 litre Detox el sabunu 75. 4 kilogram limonlu piril bulaşık deterjanı 199 lira 50 kuruş. Tüm kampanyalı ürünlerimizden yararlanmanız için sizleri sanayi sitesi Yeni Toki Köprüsü karşısındaki Cesurlar Gross Market'e davet ediyoruz.
1: Radyo 74.

0: Saat 8.
1: Ayhan Atmaca Beyaz Eşya Mağazası'nda bir alana bir hediye fırsatı,
2: derin dondurucu alana büro tipi buzdolabını hediye veriyoruz.
1: Üstelik peşin fiyatına 9 ay taksit avantajı imkanıyla,
2: acele edin stoklarla sınırlı kampanyayı kaçırmayın.
1: Ayhan Atmaca Beyaz Eşya Mağazası, telefon 0536 235 4200.
3: Ayhan Atmaca Beyaz Eşya Mağazası reklamları sunar.
2: Cesurlar Gross Market'te indirimler bitmez. 3 kilogram Hakan Sofra tuzu 35. 3 kilogram Hakan Salamura tuz 32 lira 50 kuruş. 40'lı solo tuvalet kağıdı 285. 27'li 200 milim meysu meyve suyu 299 lira. Tüm kampanyalı ürünlerimizden yararlanmanız için sizleri sanayi sitesi Yeni Toki Köprüsü karşısındaki Cesurlar Gross Market'e davet ediyoruz.
3: Sigortam Ofis Rabia Kırkaç Sigorta ile size uygun koşullarda değer verdiğiniz her şeyi güvence altına alın, pişman olmayın. Zorunlu trafik sigortası, kasko, DASK, konut, iş yeri sigortası, sağlık ve nakliye sigorta poliçelerimizle her an yanınızdayız. En geniş teminat seçenekleriyle birçok sigorta şirketimizle iş ortaklığı yaparak size uygun tekliflerle tüm sigorta işlemlerinizde Sigortam Ofis Rabia Kırkaç Sigorta her durumda yanınızda. Bizden teklif almadan sigorta yaptırmayın. Ruhsatınızın fotoğrafını 0505 729 5408 numaralı telefonumuza gönderin. Sigorta teklifiniz cebinize gelsin. Sigortam Ofis Rabia Kırkaç, Kırtepe Mahallesi İpçiler Sokak Töngel İş Merkezi Kat 1. Telefon 0505 729 5408 Bartın.
1: Günay Çeyiz'de 150'ye 200 ortopedik, yatak, kumaş baza ve başlıktan oluşan baza seti 27 bin lira yerine 19 bin 900 liraya, Arıt Amasra yol ayrımındaki Günay Çeyiz'de, telefon 0378 228 66 90.
3: Güvenlik ve performansın buluşma noktası Emirgür Otolastik, şimdi de Continental lastikleri bayisi olarak hizmetinize başladı. Zorlu şartlarda mükemmel yol tutuşu ile Continental kış lastiklerinde açılışımıza özel indirimler sizleri bekliyor. Lastik sökme, takma, rot ve balans ayarı, jant ve akü satışlarımız devam etmektedir. Aracınızın tüm ihtiyaçlarına uygun lastik ve jant modelleri ile Continental Tel bayisi Emirgür Otolastik keyifli sürüşler diler. Adres Gölbucağı Mahallesi, Sanayi Sitesi 126. Sokak, numara 24. Telefon 0544 519 8666 Bartın.
4: Eymen Tantuni'den ikinci yıla özel enfes kampanya. Yoğurtlu tavuk tantuni sadece 240 lira. Yoğurtlu et tantuni ise 300 lira. Bu eşsiz lezzeti tatmak için herkesi Eymen Tantuni'ye bekliyoruz.
5: %100 yerli üretim ve helal kesim lezzetler Eymen Tantuni'de sizi bekliyor. Kırtepe Mahallesi, Eski Konak Caddesi, numara 89 ve Bartın Merkez. Sipariş ve iletişim 0505 767 6374. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
1: Yolda mı kaldınız? Dert etmeyin. Geliyoruz.
2: Şero Oto Kurtarıcı olarak ister şehir içi, ister şehirler arası hızlı ve güvenli bir şekilde uygun fiyat politikamızla hizmetinizdeyiz.
1: Yolda kaldıysanız 7/24 bir telefonunuz yeterli 0542 269 0831. Şero Oto Kurtarıcı Şerafettin Demir.
6: Evinizdeki her anın tadını çıkarmaya hazır mısınız?
1: Unay Home şimdi sizleri modern, estetik, göz kamaştıran konsept mobilya modelleriyle buluşturuyor.
6: Unay Home'a uğrayın, hayallerinizdeki konforla tanışın.
1: Adres Çatmaca, Segaka Çaprazı, Yeni Enerji Sayanı Bartın.
7: En kaliteli, en sağlıklı, en ekonomik ürünlerin buluştuğu market Ecemar, geniş ve rahat alışveriş imkanıyla Arıt Amasra yol ayrımında hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, şarküteri, gıda, sebze, meyve, yerli kesim et ve tavuk reyonu, tüm temizlik ürünleri en uygun fiyatlar ve indirimlerle Ecemar'da. Aradığınız güler yüzlü, güvenilir hizmet ve keyifli alışveriş imkanı için Ecemar'ı tercih edin. Ecemar, Arıt Amasra yol ayrımı Bartın.
3: Uygun fiyatlar, bol çeşitler, kaliteli ürünler sizler için Akmazlar Akmar Market'te. Akmar Market, özel idare mevkiinden sonra Enerjisa arkası, Borsa İlköğretim yanındaki ikinci şubesiyle de hizmetinizdedir. Kısa sürede noksansız bir iş teslimatı için Haktan Ticaret olarak yine yanınızdayız. Makinalı, kara sıva, alçı sıva, boya ve her türlü tamirat, tadilat işlerinizde bizi arayabilirsiniz. Haktan Ticaret, Hendekyanı Yeşil Cami karşısı. Telefon 228 75 74 Bartın. Kaliteli hizmet anlayışıyla, damak tadınıza hitap eden tatlarıyla Tats Restorant hemen yanı başınızda. %100 müşteri memnuniyetinden ödün vermeden sizleri her zaman kaliteli ve sağlıklı lezzetlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Her sabah bol çeşitli

0: tatlılarımızla hayal ettiğiniz tatlıları tatmaya Tats Restoran'a davet ediyoruz. Ayrıca mercimek çorbası 80, kelle paça 130, işkembe çorbası 130, düğün çorbası 130, atom çorbası 130 lira. Kampanyamız 7.30-11 saatleri arasında geçerlidir. Grup yemeklerinizde, toplu davetlerinizde ve özel günlerinizde sizlere ev sahipliği yapıyoruz. 3 katlı restorantımızda çocuklarınız için çocuk oyun alanı, sizler için konforlu bir ortam sunuyoruz. Ücretsiz otoparkımızdan yararlanmak için Madeş karşısı Cennet Otoparkımızı kullanabilirsiniz. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Şehir merkezindeki tek adresiniz Tats Restoran. Kemerköprü Mahallesi, Çalıkoğlu Sokak, telefon 0378-227-6843 Bartın. Ayhan Atmaca Beyaz Eşya Mağazası reklamları sundu.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Radyo 74.

0: Showroom mağazalarında koltuk takımlarında, yatak odası takımlarında, yemek odası takımlarında ve üçlü çeyiz setlerinde çok uygun fiyatlar, peşin fiyatına 10 ay taksit imkanıyla sizleri bekliyor.
1: Özdilek marka ürünlerde %10'a varan indirim kampanyaları.
0: Bambi marka yatak ve baza setlerinde vade farksız 10 ay taksit imkanı.
1: Samsung, Regal, Altus marka beyaz eşya ve elektroniklerde çok uygun fiyatlar ve ödeme seçenekleri Çolakoğlu mağazalarında.
0: Tüm ihtiyaçlarınızı karşılayabileceğiniz çeşit ve marka portföyümüzle Bartın Çatmaca kavşağındaki 6500 metrekarelik mağazamızla hizmetinizdeyiz.
2: Radyo 74.

0: Ayhan Atmaca Beyaz Eşya Mağazası reklamları sunar. Reklamlar. Cesurlar Gross Market'te indirimler bitmez. 9 kilogram Detos toz matik renkli ve beyazlar için 175. 650 milim Asperox sarı güç 65. Yeme garantili 15 kilogram Loyal Gurme kedi maması 1250. 15 kilogram Loyal tavuklu kedi maması 1100 lira. Tüm kampanyalı ürünlerimizden yararlanmanız için sizleri sanayi sitesi Yeni Toki Köprüsü karşısındaki Cesurlar Gross Market'e davet ediyoruz.
1: Ford marka binek ve ticari araçlarınızın periyodik bakımları için artık yetkili servise gitmenize gerek kalmadı. Baştürk Otomotiv olarak yetkili servis tecrübesine sahip personel kadromuzla hizmeti ayağınıza getirdik. TSE onay belgeli Ford özel servisimizde aracınızın garantisi bozulmadan periyodik bakımlarını gerçekleştiriyoruz. BDF et Blue ve Egera sorunlarını hallediyoruz. Ford marka araçlarınızın tüm yedek parçaları

0: Otomotiv. Adres: Yeni Sanayi Sitesi 136 No'lu Sokak numara 13. Telefonlar: 0543 258 24 30, 0554 376 08 82 Bartın.
1: Ergüller Mermer, porselen mutfak şıklığını Bartın'a taşıdı.
2: Kumluca'dan sonra Bartın'da da hizmetinizdeyiz.
1: Evinizin en çok kullanılan yaşam alanı mutfaklarınızda estetik görünümüyle, dayanıklılığıyla ve kolay temizlenebilir özelliğiyle porselen mutfak tezgahları Ergüller Mermer'de.
3: Isıya çizilmeye ve lekelere dayanıklı, renk renk desen desen porselen mutfak tezgahlarıyla tanışmanız için sizleri showroomumuza bekliyoruz.
1: Profesyonel ekibimizde mutfak tezgahlarınızdan banyolarınıza, ofis dekorasyonunuzdan birçok tasarımınıza granit, çimston, kuvars, belenko mermer mutfak tezgahları ve yüzey kaplamaları Ergüller Mermer'de.
3: Ergüller Mermer adres:
1: Çatmaca Kavşağı Bülent Ecevit Bulvarı girişi numara 59 Taksim 1A Bartın. Telefon 0537 220 12.

1933'ten bugüne en doğal, taze ve lezzetli helva ve şekerleme çeşitlerimizle ağız tadınız olmaya devam ediyoruz. Lokumdan helvaya, şekerleme çeşitlerimizden çikolataya, tahin pekmezden çekme helvaya, pişmaniyeden reçele ve dondurma çeşitlerimize kadar leziz, %100 doğal içerikli ürünleri Şanver Helva ve Şekerleme'de bulabilirsiniz. Bayramlarda sevdiklerinize, düğün, nişan, kına ve mevlüt davetlerinizde misafirlerinize özel hazırlanan şekerleme çeşitlerimizle kuşaktan kuşağa sizlerleyiz. Şanver Helva ve Şekerleme, Merkez Su Terazisi Karşısı numara 25, Şube Şadırvan Karşısı numara 6,

0: şeker helva.
1: Özay Mobilya Özay Aykan'da 2026'nın en göz alıcı, şık ve konforlu mobilya modelleri yerini aldı. Evlenecekler, evini yenileyecekler. Hayallerinizi ertelemeyin diye Özay Mobilya Özay Aykan şimdi 2025 teşhir ürünlerinde birbirinden cazip kampanyalarıyla sizleri hayallerinizdeki yatak odası, oturma grubu, koltuk takımı, yemek odası, mutfak masa sandalye takımlarıyla buluşturuyor. 5 katlı 3000 metrekare mobilya mağazamızda aradığınız en modern mobilyaları bulabilir, size özel kampanyalarımızdan yararlanabilirsiniz. Özay Mobilya, Özay Aykan, Kemer Polis Karakolu yanında.
2: Evinizdeki her anın tadını çıkarmaya hazır mısınız?
3: Unay Home şimdi sizleri modern, estetik, göz kamaştıran konsept mobilya modelleriyle buluşturuyor.
2: Unay Home'a uğrayın, hayallerinizdeki konforla tanışın.
3: Adres Çatmaca, SGK Çaprazı, Yeni Enerjisa yanı Bartın.
1: Bağınızın, bahçenizin etrafını çevirmeyi dert etmeyin. Sağlam, uzun ömürlü bir çitin temeli, kaliteli bahçe kazıklarından geçer. Bartın Erkanlar İnşaat Sanayi Ticaret Limited şirketinde kaliteli malzemelerden üretilen, galvaniz, paslanmaz, kolay sabitlenen demir bahçe kazıklarının yanı sıra imalathanemizde ürettiğimiz 2 milim 2,5 milim örgü ve dikenli tellerin imalattan satışları devam etmektedir. Sandviç panel satış İşlerimiz başlamıştır. Bartın Erkanlar İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi Davut Erkan GSM 0545 370 93 84 adres Gölbucağı Mahallesi Yeni Sanayi Sitesi 132. Sokak numara 16 Bartın. Doğutaş Karakuşlar Home, Şenur ve Enis Karakuş bünyesinde, Bartın'da düğün paketlerinde, teşhir ürünlerinde ve hafta sonlarına özel inanılmaz fiyatlarda hizmetinize devam etmektedir. Doğutaş Karakuşlar Home, adres Yeni Terminal Yanı, telefon 220-0444 Bartın. Radar Elektronik olarak kurulduğumuz günden bugüne sizlere hep daha kaliteli ve daha iyi teknik servis hizmeti sunmayı hedefliyor. Bilgi, birikim ve sektör tecrübemizle valilik arkası Akmercan yanında açtığımız ikinci şubemizle daha rahat, daha konforlu teknik servis hizmeti sunmaktan mutluluk duyuyoruz. Her marka uydu, TV kurulumu ve tamir işleri, çanak ayar ve montajı, LED TV tamir ve montajı, güvenlik sistemleri, satış ve servis hizmeti, akülü araba satış ve tamir hizmeti Radar Elektronik'te. Radar Elektronik, Merkez Orta Mahalle Demirciler Sokak, Şube, Valilik Arkası Akmercan Yanı, telefon 0378 227 39 13, GSM 0534 827 20-0 Bartın. Ayhan Atmaca Beyaz Eşya Mağazası reklamları sundu.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Radyo 74.

Kraus Market'te indirimler bitmez. 3 kilogram Hakan Sofra tuzu 35. 3 kilogram Hakan Salamura tuz 32 lira 50 kuruş. 40'lı solo tuvalet kağıdı 285. 27'li 200 milim meysu meyve suyu 299 lira. Tüm kampanyalı ürünlerimizden yararlanmanız için sizleri sanayi sitesi Yeni Toki Köprüsü karşısındaki Cesurlar Gross Market'e davet ediyoruz.

0: Saat 9.
1: Ayhan Atmaca Beyaz Eşya Mağazası'nda bir alana bir hediye fırsatı,
2: derin dondurucu alana büro tipi buzdolabını hediye veriyoruz.
1: Üstelik peşin fiyatına 9 ay taksit avantajı imkanıyla,
2: acele edin stoklarla sınırlı kampanyayı kaçırmayın.
1: Ayhan Atmaca Beyaz Eşya Mağazası, telefon 0536 235 4200.
3: Ayhan Atmaca Beyaz Eşya Mağazası reklamları sunar.
2: Cesurlar Gross Market'te indirimler bitmez. 3 litre 50 yıkamalı düşler bahçesi sıvı deterjan 125. 450 milim kokarca ilacı 185. 27'li 200 milim tamek meyve suyu 345 lira. Tüm kampanyalı ürünlerimizden yararlanmanız için sizleri sanayi sitesi Yeni Toki Köprüsü karşısındaki Cesurlar Gross Market'e davet ediyoruz.
1: Halılarınızı yenilemenin tam zamanı, bir halı alana ikinci halı %50 indirimle Günay Çeyiz'de, Günay Çeyiz Mobilya, adres Arıt Amasra Yol Ayrını Bartın.
3: 1978'den günümüze siz değerli müşterilerimiz sayesinde büyümekte olan firmamız, Yimsan Metal Market olarak istediğiniz ölçü ve ebatlarda metal süs, logo, hediyelik eşya, kısacası saç ve metal üzerine aklınıza gelebilecek tüm tasarımlarınızın lazer makinayla kesimi, sera boruları, sera naylonu ve sarf malzemeleri, ferforje, bahçe telleri, panel çit sistemleri, kazık köşe bent ve boru çeşitleri, demir ve galvaniz boru, profil, lama, köşe bent, UI demiri, siyah galvaniz saç çeşitleri, hırdavat ve el aletleri, kesim, büküm ve oksi CNC kesim işleri ile siz değerli halkımıza hizmet vermeye devam etmekteyiz. Yimsan Yakın İnşaat, adres Yeni Sanayi Sitesi, Halk Ekmek Fabrikası yanı, telefon 227-7707, internet adresimiz yimsanyakin.com.tr.
4: Güvenlik ve performansın buluşma noktası Emirgür Otolastik, şimdi de Continental lastikleri bayisi olarak hizmetinize başladı. Zorlu şartlarda mükemmel yol tutuşu ile Continental kış lastiklerinde açılışımıza özel indirimler sizleri bekliyor. Lastik sökme, takma, rot ve balans ayarı, jant ve akü satışlarımız devam etmektedir. Aracınızın tüm ihtiyaçlarına uygun lastik ve jant modelleri ile Continental Tel bayisi Emirgür Otolastik keyifli sürüşler diler. Adres Gölbucağı Mahallesi, Sanayi Sitesi 126. Sokak, numara 24. Telefon 0544 519 8666 Bartın. Altın alırken güven, takı alırken şıklık arayanların adresi Şadırvan Kuyumcusu. Her zevke uygun, geleneksel tasarımlardan modern takılara kadar, göz alıcı, zarif ve şık altın takılar, en özel anlarınızı taçlandıracak alyanslar, saatler, yatırımlık gram altın, çeyrek, atalira, reşat ve tüm ziynet çeşitleriyle yenilenen vizyonumuzla sizlere hep daha iyisini sunmaktan mutluluk duyarız. Söz, nişan, düğün ve tüm unutulmaz anlarınız için en özel parçaları bulmaya sizleri mağazamıza davet ediyoruz. Şadırvan Kuyumcusu, adres Hükümet Caddesi Evkur Karşısı Bartın.
5: Eymen Tantuni'den ikinci yıla özel enfes kampanya. Yoğurtlu tavuk tantuni sadece 240 lira. Yoğurtlu et tantuni ise 300 lira. Bu eşsiz lezzeti tatmak için herkesi Eymen Tantuni'ye bekliyoruz.
6: %100 yerli üretim ve helal kesim lezzetler Eymen Tantuni'de sizi bekliyor. Kırtepe Mahallesi, Eski Konak Caddesi, numara 89 ve Bartın Merkez. Sipariş ve iletişim 0505 767 6374. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
7: Evinizdeki her anın tadını çıkarmaya hazır mısınız?
1: Unay Home şimdi sizleri modern, estetik, göz kamaştıran konsept mobilya modelleriyle buluşturuyor.
7: Unay Home'a uğrayın, hayallerinizdeki konforla tanışın.
1: Adres Çatmaca, Sega Kaçaprazı, Yeni Enerji Sayanı Bartın.
8: En kaliteli, en sağlıklı, en ekonomik ürünlerin buluştuğu market
0: Ecemar geniş ve rahat alışveriş imkanıyla Arıt Amasra yol ayrımında hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, şarküteri, gıda, sebze, meyve, yerli kesim et ve tavuk reyonu, tüm temizlik ürünleri en uygun fiyatlar ve indirimlerle Ecemar'da. Aradığınız güler yüzlü, güvenilir hizmet ve keyifli alışveriş imkanı için Ecemar'ı tercih edin. Ecemar, Arıt Amasra yol ayrımı Bartın.
4: Uygun fiyatlar, bol çeşitler, kaliteli ürünler sizler için Akmazlar Akmar Market'te. Akmar Market, özel idare mevkiinden sonra Enerjisa arkası, Borsa İlköğretim yanındaki ikinci şubesiyle de hizmetinizdedir. Şehrin merkezinde doğayla iç içe, huzurlu ve sakin bir ortam Dirhem Steakhouse Cafe, Toki Öğretmen Lojmanları karşısında hizmetinizde. Damaklarınızda müthiş lezzetler bırakan ızgara et çeşitleri, pizzalar, her gün serpme kahvaltı, birbirinden nefis tatlılar Dirhem Steakhouse Cafe'de sizleri bekliyor. Çocuklarınız da macera parkımız ve mini hayvanat bahçemizde gönüllerince eğlenebilirler. Düğün, nişan, kına, toplu yemek, doğum günü ve tüm organizasyonlarınız içinde Dirhem Steakhouse Cafe ayrıcalığı için gelin görüşelim. Şehrin lezzet adresi Dirhem Steakhouse Cafe, Toki Öğretmen Lojmanları karşısı Bartın.
8: Yeni sezonda yepyeni hediyeliklerle sevdiklerinizi sevindirmenin yolu yine Kırmızıoğlu hediyelikten geçiyor.
0: Klasik hediyeleri unutun. Birbirinden interestik hediyelikler, bay bayan deri cüzdanlar, rengarenk peluş ayıcıklar,
8: birbirinden şık bay bayan saatler,
0: yüksek rüzgar direncine karşı tüm renk ve desenlerle Marlux Premium serisi şemsiye modelleri.
8: Arkadaşlarınızla eğlenceli vakit geçirmeniz için satranç, tavla, okey takımları ve daha birçok hediye seçenekleriyle fark yaratmak için Kırmızıoğlu hediyeliği seçin.
0: Kırmızıoğlu hediyelik eşya mağazasında her müşteriyi sevgi ve güler yüz karşılar.
8: Adres Yukarı Çarşı Havuz Yanı.
0: Telefonlar 0544 933 74 74 0544 747 1184 Bartın.
4: Ayhan Atmaca Beyaz Eşya Mağazası reklamları sundu.
9: Reklamları dinlediniz.

0: mağazalarında zam yok indirimler var. 150'ye 200 çift kişilik baza yatak seti 14.900 lira.
1: Kanepeler 8.750 lira.
0: 6 kişilik MEDEFE masa takımı 14.600 lira.
1: Bohem konsol 7.490 lira.
0: Bohem TV ünitesi 4.490 lira.
1: Taç marka 7 parça döküm tencere takımı 3.100 lira.
0: Çift kişilik nevresim takımı 690 lira.
1: Philips çaycı 2.400 lira.
0: 3.5 metrekare dinarsu sisal halı 2.300 lira.
1: Sayamadığımız birçok kampanya Çolakoğlu mağazalarında sizleri bekliyor.
0: Çolakoğlu mağazaları Bartın Çatmaca Kavşağı'nda.

0: Ayhan Atmaca Beyaz Eşya Mağazası reklamları sunar. Reklamlar.
1: Cesurlar Gross Market'te indirimler bitmez. 10 kilogram karbonatlı Rinso toz deterjan 449 lira 50 kuruş. 27'li 200 milim Motiva meyve suyu 125. 9 kilogram Omo renkli beyaz toz deterjan 399 lira. Tüm kampanyalı ürünlerimizden yararlanmanız için sizleri sanayi sitesi Yeni Toki Köprüsü karşısındaki Cesurlar Gross Market'e davet ediyoruz.
0: Ford marka binek ve ticari araçlarınızın periyodik bakımları için artık yetkili servise gitmenize gerek kalmadı. Baştürk Otomotiv olarak yetkili servis tecrübesine sahip personel kadromuzla hizmeti ayağınıza getirdik. TSE onay belgeli Ford özel servisimizde aracınızın garantisi bozulmadan periyodik bakımlarını gerçekleştiriyoruz. BDF et Blue ve Egera sorunlarını hallediyoruz. Ford marka araçlarınızın tüm

0: Otomotiv. Adres: Yeni Sanayi Sitesi 136 No'lu Sokak numara 13. Telefonlar: 0543 258 24 30, 0554 376 08 82 Bartın.
1: Ergüller Mermer, porselen mutfak şıklığını Bartın'a taşıdı.
2: Kumluca'dan sonra Bartın'da da hizmetinizdeyiz.
1: Evinizin en çok kullanılan yaşam alanı mutfaklarınızda estetik görünümüyle, dayanıklılığıyla ve kolay temizlenebilir özelliğiyle porselen mutfak tezgahları Ergüller Mermer'de.
3: Isıya çizilmeye ve lekelere dayanıklı, renk renk desen desen porselen mutfak tezgahlarıyla tanışmanız için sizleri showroomumuza bekliyoruz.
1: Profesyonel ekibimizde mutfak tezgahlarınızdan banyolarınıza, ofis dekorasyonunuzdan birçok tasarımınıza granit, çimston, kuvars, belenko mermer mutfak tezgahları ve yüzey kaplamaları Ergüller Mermer'de.
3: Ergüller Mermer adres:
1: Çatmaca Kavşağı Bülent Ecevit Bulvarı girişi numara 59 Taksim 1A Bartın. Telefon 0537 220 12.

1933'ten bugüne en doğal, taze ve lezzetli helva ve şekerleme çeşitlerimizle ağız tadınız olmaya devam ediyoruz. Lokumdan helvaya, şekerleme çeşitlerimizden çikolataya, tahin pekmezden çekme helvaya, pişmaniyeden reçele ve dondurma çeşitlerimize kadar leziz, %100 doğal içerikli ürünleri Şanver Helva ve Şekerleme'de bulabilirsiniz. Bayramlarda sevdiklerinize, düğün, nişan, kına ve mevlüt davetlerinizde misafirlerinize özel hazırlanan şekerleme çeşitlerimizle kuşaktan kuşağa sizlerleyiz. Şanver Helva ve Şekerleme, Merkez Su Terazisi Karşısı numara 25, Şube Şadırvan Karşısı numara 6,

0: helva.
1: Özay Mobilya Özay Aykan'da 2026'nın en göz alıcı, şık ve konforlu mobilya modelleri yerini aldı. Evlenecekler, evini yenileyecekler. Hayallerinizi ertelemeyin diye Özay Mobilya Özay Aykan şimdi 2025 teşhir ürünlerinde birbirinden cazip kampanyalarıyla sizleri hayallerinizdeki yatak odası, oturma grubu, koltuk takımı, yemek odası, mutfak masa sandalye takımlarıyla buluşturuyor. 5 katlı 3000 metrekare mobilya mağazamızda aradığınız en modern mobilyaları bulabilir, size özel kampanyalarımızdan yararlanabilirsiniz. Özay Mobilya, Özay Aykan, Kemer Polis Karakolu yanında.
2: 100 yılı aşkın süredir sizlere kaliteli, hesaplı ve güvenli alışveriş imkanı sunan Bartın'ın yerel marketi Balmar, her adımda yanınızda.
3: Siz de Balmar online uygulamasını telefonunuza indirin, siparişiniz kapınıza kadar gelsin. Üstelik 7 gün üstelik sizin istediğiniz saatte.
2: Tüm akıllı telefonlardan uygulamayı ücretsiz indirebilirsiniz.
3: Balmar Marketler Zinciri.
2: Balmar Yalı'da.
3: Balmar Hendek yanında. Balmar Stadyum Sokak'ta.
2: Balmar Emniyet Müdürlüğü yanında.
3: Balmar Çağlayan Mevki'de. Balmar Pazar yerinde.
2: Balmar SGK İl Müdürlüğü karşısında.
3: Balmar Kaynarca Yaşam ve Spor Merkezi karşısında hizmetinizde.
4: Yolda mı kaldınız? Dert etmeyin. Geliyoruz.
5: Şero Oto Kurtarıcı olarak ister şehir içi, ister şehirler arası hızlı ve güvenli bir şekilde uygun fiyat politikamızla hizmetinizdeyiz.
4: Yolda kaldıysanız 7/24 bir telefonunuz yeterli. 0542 269 0831. Şero Oto Kurtarıcı Şerafettin Demir.
6: Evinizdeki her anın tadını çıkarmaya hazır mısınız?
4: Unay Home şimdi sizleri modern, estetik, göz kamaştıran konsept mobilya modelleriyle buluşturuyor.
6: Unay Home'a uğrayın, hayallerinizdeki konforla tanışın.
4: Adres Çatmaca, Sega Kaçaprazı, Yeni Enerjisa yanı Bartın.
7: İddialıyız. Çünkü bilgi birikimi ve hizmetlerimizle Bartın'da mantolama işinde kalitemizi kanıtladık.
8: Kaliteli malzeme, doğru uygulama, eğitimli personel, zamanında ve noksansız iş teslimatı, haktan ticarette.
7: Kaliteden ödün vermek istemiyorum diyorsanız doğru adrestesiniz.
8: Haktan ticaret adres, Hendek Yanı, Yeşil Cami karşısı.
7: Telefon 228 75 74 Bartın.
1: Ayhan Atmaca Beyaz Eşya Mağazası reklamları sundu.
9: Reklamları dinlediniz.

0: Cesurlar Gross Market'te indirimler bitmez. 9 kilogram Detos toz matik renkli ve beyazlar için 175. 650 milim Asperox sarı güç 65. Yeme garantili 15 kilogram Loyal Gurme kedi maması 1250. 15 kilogram Loyal tavuklu kedi maması 1100 lira. Tüm kampanyalı ürünlerimizden yararlanmanız için sizleri sanayi sitesi Yeni Toki Köprüsü karşısındaki Cesurlar Gross Market'e davet ediyoruz.
1: Radyo 74.

0: saat 10.
1: Ayhan Atmaca Beyaz Eşya Mağazası'nda bir alana bir hediye fırsatı,
0: derin dondurucu alana büro tipi buzdolabını hediye veriyoruz.
1: Üstelik peşin fiyatına 9 ay taksit avantajı imkanıyla,
0: acele edin stoklarla sınırlı kampanyayı kaçırmayın.
1: Ayhan Atmaca Beyaz Eşya Mağazası, telefon 0536 235 4200.
2: Ayhan Atmaca Beyaz Eşya Mağazası, reklamları sunar. Reklamlar.
0: Cesurlar Gross Market'te indirimler bitmez. 48'li 3 katlı familya tuvalet kağıdı 329. 40'lı 3 katlı Milo tuvalet kağıdı 275. 40'lı 3 katlı familya tuvalet kağıdı 299 lira. Tüm kampanyalı ürünlerimizden yararlanmanız için sizleri sanayi sitesi Yeni Toki Köprüsü karşısındaki Cesurlar Gross Market'e davet ediyoruz.
2: Schaefer marka çeyiz paketleri ve diğer tüm çeşitlerinde şimdi çok uygun fiyatlar Günay Çeyiz'de. Bu fırsatları değerlendirmeniz için sizleri Karakaş Caddesi Orta Cami karşısındaki Günay Çeyiz'e davet ediyoruz. Güvenlik ve performansın buluşma noktası Emirgür Otolastik, şimdi de Continental lastikleri bayisi olarak hizmetinize başladı. Zorlu şartlarda mükemmel yol tutuşu ile Continental kış lastiklerinde açılışımıza özel indirimler sizleri bekliyor. Lastik sökme, takma, rot ve balans ayarı, jant ve akü satışlarımız devam etmektedir. Aracınızın tüm ihtiyaçlarına uygun lastik ve jant modelleri ile Continental Antal bayisi Emirgür Otolastik keyifli sürüşler diler. Adres Gölbucağı Mahallesi, Sanayi Sitesi 126. Sokak, numara 24. Telefon 0544 519 8666 Bartın.
3: Eymen Tantuni'den ikinci yıla özel enfes kampanya. Yoğurtlu tavuk tantuni sadece 240 lira. Yoğurtlu et tantuni ise 300 lira. Bu eşsiz lezzeti tatmak için herkesi Eymen Tantuni'ye bekliyoruz.
4: %100 yerli üretim ve helal kesim lezzetler Eymen Tantuni'de sizi bekliyor. Kırtepe Mahallesi, Eski Konak Caddesi, numara 89 ve Bartın Merkez. Sipariş ve iletişim 0505 767 6374. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
2: Stresinizi, yorgunluğunuzu bir kenara bırakıp kendinize geleneksel hamam keyfi sunmaya ne dersiniz? Tarihi Bartın şehir hamamı sizlere temiz, ferah, rahat ve güvenilir bir ortamda buhar saunası, Türk hamamı, göbek taşı, şok havuzu, duş, kese ve köpük masajıyla kusursuz bir hamam keyfi sunuyor. Sabah 8 ile gece 23 saatleri arasında kaliteli hizmetle konforu yaşatıyoruz. Perşembe günü sabah saat 10 ile gece 22, cumartesi günü sabah saat 10 ile akşam 17 saatleri arası kadınlar günümüzdür. Suyun ruhunuza dokunduğu yerdesiniz. Tarihi Bartın Şehir Hamamı. Adres Hamam Sokak. Telefon 0378 227 72 57 Bartın.
5: Evinizdeki her anın tadını çıkarmaya hazır mısınız?
6: Unay Home şimdi sizleri modern, estetik, göz kamaştıran konsept mobilya modelleriyle buluşturuyor.
5: Unay Home'a uğrayın, hayallerinizdeki konforla tanışın.
6: Adres Çatmaca, Segaka Çaprazı, Yeni Enerji Sayanı Bartın.
2: Bağınızın, bahçenizin etrafını çevirmeyi dert etmeyin. Sağlam, uzun ömürlü bir çitin temeli kaliteli bahçe kazıklarından geçer. Bartın Erkanlar İnşaat Sanayi Ticaret Limited şirketinde kaliteli malzemelerden üretilen galvaniz, paslanmaz, kolay sabitlenen demir bahçe kazıklarının yanı sıra imalathanemizde ürettiğimiz 2 milim 2,5 milim örgü ve dikenli tellerin imalattan satışları devam etmektedir. Sandviç panel satış İşlerimiz başlamıştır. Bartın Erkanlar İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi Davut Erkan, GSM 0545 370 93 84. Adres Gölbucağı Mahallesi Yeni Sanayi Sitesi 132. Sokak, numara 16 Bartın. Doğutaş Karakuşlar Home, Şenur ve Enis Karakuş bünyesinde Bartın'da düğün paketlerinde, teşhir ürünlerinde ve hafta sonlarına özel inanılmaz fiyatlarla hizmetinize devam etmektedir. Doğutaş Karakuşlar Home, adres Yeni Terminal Yanı, telefon 220 0444 Bartın. Uygun fiyatlar, bol çeşitler, kaliteli ürünler sizler için Akmazlar Akmar Market'te. Akmar Market, özel idare mevkiinden sonra Enerjisa arkası, Borsa İlköğretim yanındaki ikinci şubesiyle de hizmetinizdedir. Usta Baklava'dan Kurban Bayramı'na özel kampanya. Bayram sofralarınız için özel hazırlanan bir tepsi 91 dilim cevizli baklava, bir tepsi 40 dilim su böreği, ikisi bir arada sadece 2000 liraya Usta Baklava'da. Siparişleriniz için acele edin. Sipariş telefon 0554 122 66 88. Usta Baklava, Kemer Köprü Mahallesi, Kemer Otel karşısında. Radar Elektronik olarak kurulduğumuz günden bugüne sizlere hep daha kaliteli ve daha iyi teknik servis hizmeti sunmayı hedefliyor. Bilgi, birikim ve sektör tecrübemizle valilik arkası Akmercan yanında açtığımız ikinci şubemizle daha rahat, daha konforlu teknik servis hizmeti sunmaktan mutluluk duyuyoruz. Her marka uydu, TV kurulumu ve tamir işleri, çanak ayar ve montajı, LED TV tamir ve montajı, güvenlik sistemleri, satış ve servis hizmeti, akülü araba satış ve tamir hizmeti Radar Elektronik'te. Radar Elektronik, Merkez Orta Mahalle Demirciler Sokak, Şube, Valilik Arkası Akmercan Yanı, Telefon 0378 227 39 13, GSM 0534 827 20 çift 0 Bartın. Kaliteli hizmet anlayışıyla, damak tadınıza hitap eden tatlarıyla Tats Restorant hemen yanı başınızda. %100 müşteri memnuniyetinden ödün vermeden sizleri her zaman kaliteli ve sağlıklı lezzetlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Her sabah bol çeşit

tatlılarımızla hayal ettiğiniz tatlıları tatmaya Tats Restoran'a davet ediyoruz. Ayrıca mercimek çorbası 80, kelle paça 130, işkembe çorbası 130, düğün çorbası 130, atom çorbası 130 lira. Kampanyamız 7.30-11 saatleri arasında geçerlidir. Grup yemeklerinizde, toplu davetlerinizde ve özel günlerinizde sizlere ev sahipliği yapıyoruz. 3 katlı restoranımızda çocuklarınız için çocuk oyun alanı, sizler için konforlu bir ortam sunuyoruz. Ücretsiz otoparkımızdan yararlanmak için Madeş karşısı

0: telefon 0378 227 6843 Bartın. Ayhan Atmaca Beyaz Eşya Mağazası reklamları sundu.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Çolakoğlu mağazalarında koltuk takımlarında, yatak odası takımlarında, yemek odası takımlarında ve üçlü çeyiz setlerinde çok uygun fiyatlar, peşin fiyatına 10 ay taksit imkanıyla sizleri bekliyor.
1: Özdilek marka ürünlerde %10'a varan indirim kampanyaları.
0: Bambi marka yatak ve baza setlerinde vade farksız 10 ay taksit imkanı.
1: Samsung, Regal, Altus marka beyaz eşya ve elektroniklerde çok uygun fiyatlar ve ödeme seçenekleri Çolakoğlu mağazalarında.
0: Tüm ihtiyaçlarınızı karşılayabileceğiniz çeşit ve marka portföyümüzle Bartın Çatmaca Kavşağı'ndaki 6500 metrekarelik mağazamızda hizmetinizdeyiz.

0: Atmaca Beyaz Eşya Mağazası reklamları sunar. Reklamlar.
1: Cesurlar Gross Market'te indirimler bitmez. 16'lı familya kağıt havlu 199. 16'lı solo kağıt havlu 195. 4 kilogram bingo bulaşık deterjanı 179 lira 90 kuruş. Tüm kampanyalı ürünlerimizden yararlanmanız için sizleri sanayi sitesi Yeni Toki Köprüsü karşısındaki Cesurlar Gross Market'e davet ediyoruz.
0: Sigortam Ofis Rabia Kırkaç Sigorta ile size uygun koşullarda değer verdiğiniz her şeyi güvence altına alın, pişman olmayın. Zorunlu trafik sigortası, kasko, DAS, konut, iş yeri sigortası, sağlık ve nakliye sigorta poliçelerimizle her an yanınızdayız. En geniş teminat seçenekleriyle birçok sigorta şirketimizle iş ortaklığı yaparak size uygun tekliflerle tüm sigorta işlemlerinizde Sigortam Ofis Rabia Kırkaç Sigorta her durumda yanınızda. Bizden teklif almadan sigorta yaptırmayın. Ruhsatınızın fotoğrafını 0505 729 54 08 numaralı telefonumuza gönderin. Sigorta teklifiniz cebinize gelsin. Sigortam Ofis Rabia Kırkaç, Kırtepe Mahallesi İpçiler Sokak Töngel İş Merkezi Kat 1. Telefon 0505 729 54 08 Bartın. Ford marka binek ve ticari araçlarınızın periyodik bakımları için artık yetkili servise gitmenize gerek kalmadı. Baştürk Otomotiv olarak yetkili servis tecrübesine sahip personel kadromuzla hizmeti ayağınıza getirdik. TSE onay belgeli Ford özel servisimizde aracınızın garantisi bozulmadan periyodik bakımlarını gerçekleştiriyoruz. BDF et Blue ve Egere sorunlarını hallediyoruz.

0: Altınoğlu Sokak numara 13. Telefonlar 0543 258 24 30 0554 376 08 82 Bartın.
1: Ergüller Mermer, porselen mutfak şıklığını Bartın'a taşıdı.
2: Kumluca'dan sonra Bartın'da da hizmetinizdeyiz.
1: Evinizin en çok kullanılan yaşam alanı mutfaklarınızda estetik görünümüyle, dayanıklılığıyla ve kolay temizlenebilir özelliğiyle porselen mutfak tezgahları Ergüller Mermer'de.
3: Isıya çizilmeye ve lekelere dayanıklı, renk renk desen desen porselen mutfak tezgahlarıyla tanışmanız için sizleri showroomumuza bekliyoruz.
1: Profesyonel ekibimizde mutfak tezgahlarınızdan banyolarınıza, ofis dekorasyonunuzdan birçok tasarımınıza granit, çimston, kuvars, belenko mermer mutfak tezgahları ve yüzey kaplamaları Ergüller Mermer'de.
3: Ergüller Mermer adres:
1: Çatmaca Kavşağı Gülent Ecevit Bulvarı girişi numara 59 Taksim 1A Bartın. Telefon 0537 220 12.

1933'ten bugüne en doğal, taze ve lezzetli helva ve şekerleme çeşitlerimizle ağız tadınız olmaya devam ediyoruz. Lokumdan helvaya, şekerleme çeşitlerimizden çikolataya, tahin pekmezden çekme helvaya, pişmaniyeden reçele ve dondurma çeşitlerimize kadar leziz, %100 doğal içerikli ürünleri Şanver Helva ve Şekerleme'de bulabilirsiniz. Bayramlarda sevdiklerinize, düğün, nişan, kına ve mevlüt davetlerinizde misafirlerinize özel hazırlanan şekerleme çeşitlerimizle kuşaktan kuşağa sizlerleyiz. Şanver Helva ve Şekerleme, Merkez Su Terazisi Karşısı numara 25, Şube Şadırvan Karşısı numara 6,

0: Altın alırken güven, takı alırken şıklık arayanların adresi Şadırvan Kuyumcusu. Her zevke uygun, geleneksel tasarımlardan modern takılara kadar göz alıcı, zarif ve şık altın takılar. En özel anlarınızı taçlandıracak alyanslar, saatler, yatırımlık gram altın, çeyrek, atalira, reşat ve tüm ziynet çeşitleriyle yenilenen vizyonumuzla sizlere hep daha iyisini sunmaktan mutluluk duyarız. Söz, nişan, düğün ve tüm unutulmaz anlarınız için en özel parçaları bulmaya sizleri mağazamıza davet ediyoruz. Şadırvan Kuyumcusu, adres Hükümet Caddesi Evkur Karşısı Bartın.
1: 100 yılı aşkın süredir sizlere kaliteli, hesaplı ve güvenli alışveriş imkanı sunan Bartın'ın yerel marketi Balmar her adımda yanınızda.
2: Siz de Balmar online uygulamasını telefonunuza indirin, siparişiniz kapınıza kadar gelsin. Üstelik 7 gün üstelik sizin istediğiniz saatte.
1: Tüm akıllı telefonlardan uygulamayı ücretsiz indirebilirsiniz.
2: Balmar Marketler Zinciri.
1: Balmar Yalı'da.
2: Balmar Hendek yanında. Balmar Stadyum Sokak'ta.
1: Balmar Emniyet Müdürlüğü yanında.
2: Balmar Çağlayan Mevki'de. Balmar Pazar yerinde.
1: Balmar SGK İl Müdürlüğü karşısında.
2: Balmar Kaynarca Yaşam ve Spor Merkezi karşısında hizmetinizde.
3: Evinizdeki her anın tadını çıkarmaya hazır mısınız?
4: Unay Home şimdi sizleri modern, estetik, göz kamaştıran konsept mobilya modelleriyle buluşturuyor.
3: Unay Home'a uğrayın, hayallerinizdeki konforla tanışın.
4: Adres Çatmaca, Sega Kaçaprazı, Yeni Enerjisa yanı Bartın.
5: En kaliteli, en sağlıklı, en ekonomik ürünlerin buluştuğu market Ecemar, geniş ve rahat alışveriş imkanıyla Arıt Amasra yol ayrımında hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, şarküteri, gıda, sebze, meyve, yerli kesim et ve tavuk reyonu, tüm temizlik ürünleri en uygun fiyatlar ve indirimlerle Ecemar'da. Aradığınız güler yüzlü, güvenilir hizmet ve keyifli alışveriş imkanı için Ecemar'ı tercih edin. Ecemar, Arıt Amasra yol ayrımı Bartın.
0: Günay Çeyiz'de uygun fiyatlar devam ediyor. Ümit marka tüm bisiklet çeşitleri, Baby Hop oyun parkı ve pusetler, Baby Hop akülü araba çeşitleri ve daha birçok üründe uygun fiyat ve elden taksit imkanları Günay Çeyiz'de. Günay Çeyiz, adres Karakaş Caddesi Orta Cami karşısı. Telefon 0378 228 2353 Bartın. Ayhan Atmaca Beyaz Eşya Mağazası reklamları sundu.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Radyo 74.

0: Cesurlar Gross Market'te indirimler bitmez. 3 litre 50 yıkamalı düşler bahçesi sıvı deterjan 125. 450 milim kokarca ilacı 185. 27'li 200 milim tamek meyve suyu 345 lira. Tüm kampanyalı ürünlerimizden yararlanmanız için sizleri sanayi sitesi Yeni Toki Köprüsü karşısındaki Cesurlar Gross Market'e davet ediyoruz.
1: Radyo 74.

0: Saat 11.
1: Ayhan Atmaca Beyaz Eşya Mağazası'nda bir alana bir hediye fırsatı,
2: derin dondurucu alana büro tipi buzdolabını hediye veriyoruz.
1: Üstelik peşin fiyatına 9 ay taksit avantajı imkanıyla,
2: acele edin stoklarla sınırlı kampanyayı kaçırmayın.
1: Ayhan Atmaca Beyaz Eşya Mağazası, telefon 0536 235 4200.
3: Ayhan Atmaca Beyaz Eşya Mağazası reklamları sunar. Reklamlar.
2: Cesurlar Gross Market'te indirimler bitmez. 12'li 3 katlı Milo kağıt havlu 145. 10 kilogram Bingo Matik 449 lira 50 kuruş. 700 gram Tamek domates salçası 69 lira. Tüm kampanyalı ürünlerimizden yararlanmanız için sizleri sanayi sitesi Yeni Toki Köprüsü karşısındaki Cesurlar Gross Market'e davet ediyoruz.
1: Açılıp yatak olabilen sandıklı kanepe çeşitleri 10.900 liradan başlayan fiyatlarla Arıt Amasra yol ayrımındaki Günay Çeyiz'de, telefon 0378 228 66 90.
3: 1978'den günümüze siz değerli müşterilerimiz sayesinde büyümekte olan firmamız Yimsan Metal Market olarak istediğiniz ölçü ve ebatlarda metal süs, logo, hediyelik eşya, kısacası saç ve metal üzerine aklınıza gelebilecek tüm tasarımlarınızın lazer makinayla kesimi, sera boruları, sera naylonu ve sarf malzemeleri, ferforje, bahçe telleri, panel çit sistemleri, kazık köşe bent ve boru çeşitleri, demir ve galvaniz boru, profil, lama, köşe bent, UI demiri, siyah galvaniz saç çeşitleri, hırdavat ve el aletleri, kesim, büküm ve oksisiyensi kesim işleri ile siz değerli halkımıza hizmet vermeye devam etmekteyiz. Yimsan Yakın İnşaat, adres Yeni Sanayi Sitesi, Halk Ekmek Fabrikası yanı, telefon 227-7707, internet adresimiz yimsanyakin.com.tr.
4: Güvenlik ve performansın buluşma noktası Emirgür Otolastik, şimdi de Continental lastikleri bayisi olarak hizmetinize başladı. Zorlu şartlarda mükemmel yol tutuşu ile Continental kış lastiklerinde açılışımıza özel indirimler sizleri bekliyor. Lastik sökme, takma, rot ve balans ayarı, jant ve akü satışlarımız devam etmektedir. Aracınızın tüm ihtiyaçlarına uygun lastik ve jant modelleri ile Continental Tel bayisi Emirgür Otolastik keyifli sürüşler diler. Adres Gölbucağı Mahallesi, Sanayi Sitesi 126. Sokak, numara 24. Telefon 0544 519 8666 Bartın.
5: Eymen Tantuni'den ikinci yıla özel enfes kampanya. Yoğurtlu tavuk tantuni sadece 240 lira. Yoğurtlu et tantuni ise 300 lira. Bu eşsiz lezzeti tatmak için herkesi Eymen Tantuni'ye bekliyoruz.
6: %100 yerli üretim ve helal kesim lezzetler Eymen Tantuni'de sizi bekliyor. Kırtepe Mahallesi, Eski Konak Caddesi, numara 89 ve Bartın Merkez. Sipariş ve iletişim 0505 767 6374. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
1: Yolda mı kaldınız? Dert etmeyin. Geliyoruz.
2: Şero Oto Kurtarıcı olarak ister şehir içi, ister şehirler arası hızlı ve güvenli bir şekilde uygun fiyat politikamızla hizmetinizdeyiz.
1: Yolda kaldıysanız 7/24 bir telefonunuz yeterli, 0542 269 0831. Şero Oto Kurtarıcı Şerafettin Demir.
7: Evinizdeki her anın tadını çıkarmaya hazır mısınız?
1: Unay Home şimdi sizleri modern, estetik, göz kamaştıran konsept mobilya modelleriyle buluşturuyor.
7: Unay Home'a uğrayın, hayallerinizdeki konforla tanışın.
1: Adres Çatmaca, Sega Kaçaprazı, Yeni Enerji Sayanı Bartın.
3: Uygun fiyatlar, bol çeşitler, kaliteli ürünler sizler için Akmazlar Akmar Market'te. Akmar Market, özel idare mevkiinden sonra Enerjisa arkası, Borsa İlköğretim yanındaki ikinci şubesiyle de hizmetinizdedir. Şehrin merkezinde doğayla iç içe, huzurlu ve sakin bir ortam Dirhem Steakhouse Cafe, Toki Öğretmen Lojmanları karşısında hizmetinizde. Damaklarınızda müthiş lezzetler bırakan ızgara et çeşitleri, pizzalar, her gün serpme kahvaltı, birbirinden nefis tatlılar Dirhem Steakhouse Cafe'de sizleri bekliyor. Çocuklarınız da macera parkımız ve mini hayvanat bahçemizde gönüllerince eğlenebilirler. Düğün, nişan, kına, toplu yemeğe yemek, doğum günü ve tüm organizasyonlarınız için de Dirhem Steakhouse kafe ayrıcalığı için gelin görüşelim. Şehrin lezzet adresi Dirhem Steakhouse Cafe, TOKİ Öğretmen Lojmanları karşısı Bartın.
4: Kaliteli hizmet anlayışıyla, damak tadınıza hitap eden tatlarıyla Tats Restorant hemen yanı başınızda. %100 müşteri memnuniyetinden ödün vermeden sizleri her zaman kaliteli ve sağlıklı lezzetlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Her sabah bol çeşit serpme ve tabak kahvaltı, et döner, İskender, pide, kebap, lahmacun, ızgara çeşitleri, ev yemekleri, sütlü ve şerbetli tatlılarımızla hayal ettiğiniz tatlıları tatmaya Tats Restoranta davet ediyoruz. Ayrıca mercimek çorbası 80, kelle paça 130, işkembe çorbası 130, düğün çorbası 130, atom çorbası 130 lira. Kampanyamız 7.30-11 saatleri arasında geçerlidir. Grup yemeklerinizde, toplu davetlerinizde ve özel günlerinizde sizlere ev sahipliği yapıyoruz. 3 katlı restorantımızda çocuklarınız için çocuk oyun alanı, sizler için konforlu bir ortam sunuyoruz. Ücretsiz otoparkımızdan yararlanmak için Madeş karşısı Cennet Otoparkımızı kullanabilirsiniz. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Şehir merkezindeki tek adresiniz Tats Restorant, Kemerköprü Mahallesi, Çalıkoğlu Sokak, telefon 0378-227-6843 Bartın.
3: Ayhan Atmaca Beyaz Eşya Mağazası reklamları sundu.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Kartoğlu mağazalarında zam yok, indirimler var. 150'ye 200 çift kişilik baza yatak seti 14.900 lira.
1: Kanepeler 8.750 lira.
0: 6 kişilik Medefe masa takımı 14.600 lira.
1: Bohem konsol 7.490 lira.
0: Bohem TV ünitesi 4.490 lira.
1: Taç marka 7 parça döküm tencere takımı 3.100 lira.
0: Çift kişilik nevresim takımı 690 lira.
1: Philips çaycı 2.400 lira.
0: 3.5 metrekare dinarsu sisal halı 2.300 lira.
1: Sayamadığımız birçok kampanya Çolakoğlu mağazalarında sizleri bekliyor.
0: Çolakoğlu mağazaları Bartın Çatmaca kavşağında.
2: Radyo 74.

0: Çalışan Atmaca Beyaz Eşya Mağazası reklamları sunar. Reklamlar.
1: Cesurlar Gross Market'te indirimler bitmez. 1 kilogram hakiki Trabzon tereyağı 695. 25 kilogram Hekimoğlu un 825. Yeme garantili 15 kilogram loyal kuzu etli köpek maması 785 lira. Tüm kampanyalı ürünlerimizden yararlanmanız için sizleri sanayi sitesi Yeni Toki Köprüsü karşısındaki Cesurlar Gross Market'e davet ediyoruz.
0: Ford marka binek ve ticari araçlarınızın periyodik bakımları için artık yetkili servise gitmenize gerek kalmadı. Baştürk Otomotiv olarak yetkili servis tecrübesine sahip personel kadromuzla hizmeti ayağınıza getirdik. TSE onay belgeli Ford özel servisimizde aracınızın garantisi bozulmadan periyodik bakımlarını gerçekleştiriyoruz. BDF et Blue ve Egera sorunlarını hallediyoruz. Ford marka araçlarınızın tüm yedek

0: Otomotiv. Adres: Yeni Sanayi Sitesi 136 No'lu Sokak numara 13. Telefonlar: 0543 258 24 30, 0554 376 08 82 Bartın.
1: Ergüller Mermer, porselen mutfak şıklığını Bartın'a taşıdı.
2: Kumluca'dan sonra Bartın'da da hizmetinizdeyiz.
1: Evinizin en çok kullanılan yaşam alanı mutfaklarınızda estetik görünümüyle, dayanıklılığıyla ve kolay temizlenebilir özelliğiyle porselen mutfak tezgahları Ergüller Mermer'de.
3: Isıya çizilmeye ve lekelere dayanıklı, renk renk desen desen porselen mutfak tezgahlarıyla tanışmanız için sizleri showroomumuza bekliyoruz.
1: Profesyonel ekibimizde mutfak tezgahlarınızdan banyolarınıza, ofis dekorasyonunuzdan birçok tasarımınıza granit, çimston, kuvars, belenko mermer mutfak tezgahları ve yüzey kaplamaları Ergüller Mermer'de.
3: Ergüller Mermer adres:
1: Çatmaca Kavşağı Gülent Ecevit Bulvarı girişi numara 59 Taksim 1A Bartın. Telefon 0537 220 12.

1933'ten bugüne en doğal, taze ve lezzetli helva ve şekerleme çeşitlerimizle ağız tadınız olmaya devam ediyoruz. Lokumdan helvaya, şekerleme çeşitlerimizden çikolataya, tahin pekmezden çekme helvaya, pişmaniyeden reçele ve dondurma çeşitlerimize kadar leziz, %100 doğal içerikli ürünleri Şanver Helva ve Şekerleme'de bulabilirsiniz. Bayramlarda sevdiklerinize, düğün, nişan, kına ve mevlüt davetlerinizde misafirlerinize özel hazırlanan şekerleme çeşitlerimizle kuşaktan kuşağa sizlerleyiz. Şanver Helva ve Şekerleme, Merkez Su Terazisi Karşısı numara 25, Şube Şadırvan Karşısı numara 6,

0: helva.
1: Özay Mobilya Özay Aykan'da 2026'nın en göz alıcı, şık ve konforlu mobilya modelleri yerini aldı. Evlenecekler, evini yenileyecekler. Hayallerinizi ertelemeyin diye Özay Mobilya Özay Aykan şimdi 2025 teşhir ürünlerinde birbirinden cazip kampanyalarıyla sizleri hayallerinizdeki yatak odası, oturma grubu, koltuk takımı, yemek odası, mutfak masa sandalye takımlarıyla buluşturuyor. 5 katlı 3000 metrekare mobilya mağazamızda aradığınız en modern mobilyaları bulabilir, size özel kampanyalarımızdan yararlanabilirsiniz. Özay Mobilya, Özay Aykan, Kemer Polis Karakolu yanında.
2: 100 yılı aşkın süredir sizlere kaliteli, hesaplı ve güvenli alışveriş imkanı sunan Bartın'ın yerel marketi Balmar, her adımda yanınızda.
3: Siz de Balmar online uygulamasını telefonunuza indirin, siparişiniz kapınıza kadar gelsin. Üstelik 7 gün üstelik sizin istediğiniz saatte.
2: Tüm akıllı telefonlardan uygulamayı ücretsiz indirebilirsiniz.
3: Balmar Marketler Zinciri.
2: Balmar Yalı'da.
3: Balmar Hendek yanında. Balmar Stadyum Sokak'ta.
2: Balmar Emniyet Müdürlüğü yanında.
3: Balmar Çağlayan Mevki'de. Balmar Pazar yerinde.
2: Balmar SGK İl Müdürlüğü karşısında.
3: Balmar Kaynarca Yaşam ve Spor Merkezi karşısında hizmetinizde.
4: Evinizdeki her anın tadını çıkarmaya hazır mısınız?
5: Unay Home şimdi sizleri modern, estetik, göz kamaştıran konsept mobilya modelleriyle buluşturuyor.
4: Unay Home'a uğrayın, hayallerinizdeki konforla tanışın.
5: Adres Çatmaca, SGK Çaprazı, Yeni Enerjisa yanı Bartın.
1: Bağınızın, bahçenizin etrafını çevirmeyi dert etmeyin. Sağlam, uzun ömürlü bir çitin temeli, kaliteli bahçe kazıklarından geçer. Bartın Erkanlar İnşaat Sanayi Ticaret Limited şirketinde kaliteli malzemelerden üretilen galvaniz, paslanmaz, kolay sabitlenen demir bahçe kazıklarının yanı sıra imalathanemizde ürettiğimiz 2 milim 2,5 milim örgü ve dikenli tellerin imalattan satışları devam etmektedir. Sandviç panel satış İşlerimiz başlamıştır. Bartın Erkanlar İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi. Davut Erkan. GSM 0545 370 93 84. Adres Gölbucağı Mahallesi Yeni Sanayi Sitesi 132. Sokak numara 16 Bartın.
6: En kaliteli, en sağlıklı, en ekonomik ürünlerin buluştuğu market Ecemar, geniş ve rahat alışveriş imkanıyla Arıt Amasra yol ayrımında hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, şarküteri, gıda, sebze, meyve, yerli kesim et ve tavuk reyonu, tüm temizlik ürünleri en uygun fiyatlar ve indirimlerle Ecemar'da. Aradığınız güler yüzlü, güvenilir hizmet ve keyifli alışveriş imkanı için Ecemar'ı tercih edin. Ecemar, Arıt Amasra yol ayrımı Bartın.
1: Doğutaş Karakuşlar Home, Şenur ve Enis Karakuş bünyesinde Bartın'da düğün paketlerinde, teşhir ürünlerinde ve hafta sonlarına özel inanılmaz fiyatlarla hizmetinize devam etmektedir. Doğutaş Karakuşlar Home, adres Yeni Terminal yanı, telefon 220-0444 Bartın. Haktan Ticaret olarak Gecen Köyü polis lojmanları karşısındaki depomuzdan yalıtım malzemesi, yapı kimyasalları, alçı ve dekorasyon malzemeleri, boya ve boya malzemelerinin toptan satışı yapılmaktadır. Hendek yanı Yeşil Cami karşısındaki showroomumuzda da her türlü inşaat malzemesinin satışı yapılmaktadır. Haktan Ticaret.
7: Yeni sezonda yepyeni hediyeliklerle sevdiklerinizi sevindirmenin yolu yine Kırmızı Oğlu hediyelikten geçiyor.
6: Klasik hediyeleri unutun. Birbirinden interestik hediyelikler, bay bayan deri cüzdanlar, rengarenk peluş ayıcıklar,
7: birbirinden şık bay bayan saatler,
6: yüksek rüzgar direncine karşı tüm renk ve desenlerle Marlux Premium serisi şemsiye modelleri.
7: Arkadaşlarınızla eğlenceli vakit geçirmeniz için satranç, tavla, okey takımları ve daha birçok hediye seçenekleriyle fark yaratmak için Kırmızı Oğlu hediyeliği seçin.
6: Kırmızı Oğlu hediyelik eşya mağazasında her müşteriyi sevgi ve güler yüz karşılar.
7: Adres Yukarı Çarşı Havuz yanı.
6: Telefonlar 0544 933 74 74 0544 747 1184 Bartın.
1: Ayhan Atmaca Beyaz Eşya Mağazası reklamları sundu.
8: Reklamları dinlediniz.

buna çok dayandı. Sensizliğe çok alıştı. Umurumda değil ne çok anladı. Burada aşkın yeri kalmadı. Çok sevdim değeri olmadı. Yalan ekti sözler tutulmadı. Yaralana kadar herkes haklı. Yürüdüğü yollar mayın tarlası. Gördüklerimin ağaçlarımın aynısı. Sertesti rüzgar yıkılmadı. Karalanabilir adım bırak aydınlıklarla. Kalsın hak yolunda batsın. Geri

Gross Market'te indirimler bitmez. 10 kilogram karbonatlı Rinso toz deterjan 449 lira 50 kuruş. 27'li 200 milim Motiva meyve suyu 125. 9 kilogram Omo renkli beyaz toz deterjan 399 lira. Tüm kampanyalı ürünlerimizden yararlanmanız için sizleri sanayi sitesi Yeni Toki Köprüsü karşısındaki Cesurlar Gross Market'e davet ediyoruz.

0: saat 12.
1: Ayhan Atmaca Beyaz Eşya Mağazası'nda bir alana bir hediye fırsatı,
2: derin dondurucu alana büro tipi buzdolabını hediye veriyoruz.
1: Üstelik peşin fiyatına 9 ay taksit avantajı imkanıyla,
2: acele edin stoklarla sınırlı kampanyayı kaçırmayın.
1: Ayhan Atmaca Beyaz Eşya Mağazası, telefon 0536 235 4200.
3: Ayhan Atmaca Beyaz Eşya Mağazası reklamları sunar.
2: Cesurlar Gross Market'te indirimler bitmez. 5 kilogram sıladan Baldo pirinç 499. 3 litre Detox el sabunu 75. 4 kilogram limonlu piril bulaşık deterjanı 199 lira 50 kuruş. Tüm kampanyalı ürünlerimizden yararlanmanız için sizleri sanayi sitesi Yeni Toki Köprüsü karşısındaki Cesurlar Gross Market'e davet ediyoruz.
3: Elart marka tekstil ürünlerinde %35'e varan indirimli fiyatlar ve elden taksit imkanları Günay Çeyiz'de. Adres Karakaş Caddesi Orta Cami karşısı. Telefon 0378 228 23 53 Bartın. Güvenlik ve performansın buluşma noktası Emirgür Otolastik. Şimdi de Continental lastikleri bayisi olarak hizmetinize başladı. Zorlu şartlarda mükemmel yol tutuşu ile Continental kış lastiklerinde açılışımıza özel indirimler sizleri bekliyor. Lastik sökme, takma, rot ve balans ayarı, jant ve akü satışlarımız devam etmektedir. Aracınızın tüm ihtiyaçlarına uygun lastik ve jant modelleri ile Continental Tel bayisi Emirgür Otolastik keyifli sürüşler diler. Adres Gölbucağı Mahallesi, Sanayi Sitesi 126. Sokak, numara 24. Telefon 0544 519 8666 Bartın. Altın alırken güven, takı alırken şıklık arayanların adresi Şadırvan Kuyumcusu. Her zevke uygun, geleneksel tasarımlardan modern takılara kadar göz alıcı, zarif ve şık altın takılar. En özel anlarınızı taçlandıracak alyanslar, saatler, yatırımlık gram altın, çeyrek, atalira, reşat ve tüm ziynet çeşitleriyle yenilenen vizyonumuzla sizlere hep daha iyisini sunmaktan mutluluk duyarız. Söz, nişan, düğün ve tüm unutulmaz anlarınız için en özel parçaları bulmaya sizleri mağazamıza davet ediyoruz. Şadırvan Kuyumcusu. Adres Hükümet Caddesi Evkur Karşısı Bartın.
4: Eymen Tantuni'den ikinci yıla özel enfes kampanya. Yoğurtlu tavuk tantuni sadece 240 lira. Yoğurtlu et tantuni ise 300 lira. Bu eşsiz lezzeti tatmak için herkesi Eymen Tantuni'ye bekliyoruz.
5: %100 yerli üretim ve helal kesim lezzetler Eymen Tantuni'de sizi bekliyor. Kırtepe Mahallesi, Eski Konak Caddesi, numara 89 ve Bartın Merkez. Sipariş ve iletişim 0505 767 6374. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
3: Stresinizi, yorgunluğunuzu bir kenara bırakıp kendinize geleneksel hamam keyfi sunmaya ne dersiniz? Tarihi Bartın şehir hamamı sizlere. Temiz, ferah, rahat ve güvenilir bir ortamda buhar saunası, Türk hamamı, göbek taşı, şok havuzu, duş, kese ve köpük masajıyla kusursuz bir hamam keyfi sunuyor. Sabah 8 ile gece 23 saatleri arasında kaliteli hizmetle konforu yaşatıyoruz. Perşembe günü sabah saat 10 ile gece 22, cumartesi günü sabah saat 10 ile akşam 17 saatleri arası kadınlar günümüzdür. Suyun ruhunuza dokunduğu yerdesiniz. Tarihi Bartın Şehir Hamamı. Adres Hamam Sokak. Telefon 0378 227 72 57 Bartın.
6: Evinizdeki her anın tadını çıkarmaya hazır mısınız?
7: Unay Home şimdi sizleri modern, estetik, göz kamaştıran konsept mobilya modelleriyle buluşturuyor.
6: Unay Home'a uğrayın, hayallerinizdeki konforla tanışın.
7: Adres Çatmaca, Sega Çaprazı, Yeni Enerji Sayanı Bartın.
0: İnşaatta güvenin adresi Akmazlar İnşaat.
3: Kaliteli hizmet anlayışıyla, damak tadınıza hitap eden tatlarıyla Tats Restorant hemen yanı başınızda. %100 müşteri memnuniyetinden ödün vermeden sizleri her zaman kaliteli ve sağlıklı lezzetlerle buluşturmaya devam ediyoruz.

Kızla hayal ettiğiniz tatlıları tatmaya Tats Restoran'a davet ediyoruz. Ayrıca mercimek çorbası 80, kelle paça 130, işkembe çorbası 130, düğün çorbası 130, atom çorbası 130 lira. Kampanyamız 7.30-11 saatleri arasında geçerlidir. Grup yemeklerinizde, toplu davetlerinizde ve özel günlerinizde sizlere ev sahipliği yapıyoruz. 3 katlı restoranımızda çocuklarınız için çocuk oyun alanı, sizler için konforlu bir ortam sunuyoruz. Ücretsiz otoparkımızdan yararlanmak için Madeş karşısı

0: Anadolu Sokak, telefon 0378 227 68 43 Bartın. Ayhan Atmaca Beyaz Eşya Mağazası reklamları sundu.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Radyo 74.
3: İzlerdim en saf halimle. Sandım ki sen de masumdun. Paramparçayım sahi.

0: Kadıkoğlu mağazalarında koltuk takımlarında, yatak odası takımlarında, yemek odası takımlarında ve üçlü çeyiz setlerinde çok uygun fiyatlar, peşin fiyatına 10 ay taksit imkanıyla sizleri bekliyor.
1: Özdilek marka ürünlerde %10'a varan indirim kampanyaları.
0: Bambi marka yatak ve baza setlerinde vade farksız 10 ay taksit imkanı.
1: Samsung, Regal, Altus marka beyaz eşya ve elektroniklerde çok uygun fiyatlar ve ödeme seçenekleri Çolakoğlu mağazalarında.
0: Tüm ihtiyaçlarınızı karşılayabileceğiniz çeşit ve marka portföyümüzle Bartın Çatmaca Kavşağı'ndaki 6500 metrekarelik mağazamızda hizmetinizdeyiz. Hadi.

0: bize şansı.
1: Ayhan Atmaca Beyaz Eşya Mağazası reklamları sunar. Reklamlar.
2: Cesurlar Gross Market'te indirimler bitmez. 3 kilogram Hakan Sofra tuzu 35. 3 kilogram Hakan Salamura tuz 32 lira 50 kuruş. Kırklı Solo tuvalet kağıdı 285. 27'li 200 milim meysu meyve suyu 299 lira. Tüm kampanyalı ürünlerimizden yararlanmanız için sizleri sanayi sitesi Yeni Toki Köprüsü karşısındaki Cesurlar Gross Market'e davet ediyoruz.
3: Ford marka binek ve ticari araçlarınızın periyodik bakımları için artık yetkili servise gitmenize gerek kalmadı. Baştürk Otomotiv olarak yetkili servis tecrübesine sahip personel kadromuzla hizmeti ayağınıza getirdik. TSE onay belgeli Ford özel servisimizde aracınızın garantisi bozulmadan periyodik bakımlarını gerçekleştiriyoruz. BDF et Blue ve Egera sorunlarını hallediyoruz. Ford marka araçlarınızın tüm yedek parçalarını

0: Otomotiv. Adres: Yeni Sanayi Sitesi 136 No'lu Sokak numara 13. Telefonlar 0543 258 24 30, 0554 376 08 82 Bartın.
1: Ergüller Mermer, porselen mutfak şıklığını Bartın'a taşıdı.
2: Kumluca'dan sonra Bartın'da da hizmetinizdeyiz.
1: Evinizin en çok kullanılan yaşam alanı mutfaklarınızda estetik görünümüyle, dayanıklılığıyla ve kolay temizlenebilir özelliğiyle porselen mutfak tezgahları Ergüller Mermer'de.
3: Isıya çizilmeye ve lekelere dayanıklı, renk renk desen desen porselen mutfak tezgahlarıyla tanışmanız için sizleri showroomumuza bekliyoruz.
1: Profesyonel ekibimizde mutfak tezgahlarınızdan banyolarınıza, ofis dekorasyonunuzdan birçok tasarımınıza granit, çimstone, kuvars, belenko mermer mutfak tezgahları ve yüzey kaplamaları Ergüller Mermer'de.
3: Ergüller Mermer adres:
1: Çatmaca Kavşağı Bülent Ecevit Bulvarı girişi numara 59 Taksim 1A Bartın. Telefon 0537 220 12.

1933'ten bugüne en doğal, taze ve lezzetli helva ve şekerleme çeşitlerimizle ağız tadınız olmaya devam ediyoruz. Lokumdan helvaya, şekerleme çeşitlerimizden çikolataya, tahin pekmezden çekme helvaya, pişmaniyeden reçele ve dondurma çeşitlerimize kadar leziz, %100 doğal içerikli ürünleri şanver helva ve şekerlemede bulabilirsiniz. Bayramlarda sevdiklerinize, düğün, nişan, kına ve mevlüt davetlerinizde misafirlerinize özel hazırlanan şekerleme çeşitlerimizle kuşaktan kuşağa sizlerleyiz. Şanver Helva ve Şekerleme, Merkez Su Terazisi Karşısı numara 25, Şube Şadırvan Karşısı numara 6,

0: helva. Özay Mobilya Özay Aykan'da 2026'nın en göz alıcı, şık ve konforlu mobilya modelleri yerini aldı. Evlenecekler, evini yenileyecekler. Hayallerinizi ertelemeyin diye Özay Mobilya Özay Aykan şimdi 2025 teşhir ürünlerinde birbirinden cazip kampanyalarıyla sizleri hayallerinizdeki yatak odası, oturma grubu, koltuk takımı, yemek odası, mutfak masa sandalye takımlarıyla buluşturuyor. 5 katlı 3000 metrekare mobilya mağazamızda aradığınız en modern mobilyaları bulabilir, size özel kampanyalarımızdan yararlanabilirsiniz. Özay Mobilya, Özay Aykan, Kemer Polis Karakolu yanında.
1: 100 yılı aşkın süredir sizlere kaliteli, hesaplı ve güvenli alışveriş imkanı sunan Bartın'ın yerel marketi Balmar, her adımda yanınızda.
2: Siz de Balmar online uygulamasını telefonunuza indirin, siparişiniz kapınıza kadar gelsin. Üstelik 7 gün üstelik sizin istediğiniz saatte.
1: Tüm akıllı telefonlardan uygulamayı ücretsiz indirebilirsiniz.
2: Balmar Marketler Zinciri.
1: Balmar Yalı'da.
2: Balmar Hendek yanında. Balmar Stadyum Sokak'ta.
1: Balmar Emniyet Müdürlüğü yanında.
2: Balmar Çağlayan Mevki'de. Balmar Pazar yerinde.
1: Balmar SGK İl Müdürlüğü karşısında.
2: Balmar Kaynarca Yaşam ve Spor Merkezi karşısında hizmetinizde.
3: Yolda mı kaldınız? Dert etmeyin. Geliyoruz.
4: Şero Oto Kurtarıcı olarak ister şehir içi, ister şehirler arası hızlı ve güvenli bir şekilde uygun fiyat politikamızla hizmetinizdeyiz.
3: Yolda kaldıysanız 7/24 bir telefonunuz yeterli 0542 269 0831. Şero Oto Kurtarıcı Şerafettin Demir.
5: Evinizdeki her anın tadını çıkarmaya hazır mısınız?
3: Unay Home şimdi sizleri modern, estetik, göz kamaştıran konsept mobilya modelleriyle buluşturuyor.
5: Unay Home'a uğrayın, hayallerinizdeki konforla tanışın.
3: Adres Çatmaca, SGK Çaprazı, Yeni Enerji Sayanı Bartın.
0: Usta Baklava'dan Kurban Bayramı'na özel kampanya. Bayram sofralarınız için özel hazırlanan bir tepsi 91 dilim cevizli baklava, bir tepsi 40 dilim su böreği, ikisi bir arada sadece 2000 liraya Usta Baklava'da. Siparişleriniz için acele edin. Sipariş telefon 0554 122 66 88. Usta Baklava, Kemer Köprü Mahallesi, Kemer Otel karşısında. Radar Elektronik olarak kurulduğumuz günden bugüne sizlere hep daha kaliteli ve daha iyi teknik servis hizmeti sunmayı hedefliyor. Bilgi, birikim ve sektör tecrübemizle valilik arkası Akmercan yanında açtığımız ikinci şubemizle daha rahat, daha konforlu teknik servis hizmeti sunmaktan mutluluk duyuyoruz. Her marka uydu, TV kurulumu ve tamir işleri, çanak ayar ve montajı, LED TV tamir ve montajı, güvenlik sistemleri, satış ve servis hizmeti, akülü araba satış ve tamir hizmeti Radar Elektronik'te. Radar Elektronik, Merkez Orta Mahalle Demirciler Sokak, Şube, Valilik Arkası Akmercan Yanı, Telefon 0378 227 39 13, GSM 0534 827 20 çift 0 Bartın.
6: Günay Çeyiz'de uygun fiyatlar devam ediyor. Ümit marka tüm bisiklet çeşitleri, Baby Hop oyun parkı ve pusetler, Baby Hop akülü araba çeşitleri ve daha birçok üründe uygun fiyat ve elden taksit imkanları Günay Çeyiz'de. Günay Çeyiz, adres Karakaş Caddesi Orta Camii karşısı. Telefon 0378 228 2353 Bartın.
0: Ayhan Atmaca Beyaz Eşya Mağazası reklamları sundu.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Radyo 74.

0: Agros Market'te indirimler bitmez. 48'li 3 katlı Familia tuvalet kağıdı 329. 40'lı 3 katlı Milo tuvalet kağıdı 275. 40'lı 3 katlı Familia tuvalet kağıdı 299 lira. Tüm kampanyalı ürünlerimizden yararlanmanız için sizleri sanayi sitesi Yeni Toki Köprüsü karşısındaki Cesurlar Gross Market'e davet ediyoruz.
1: Cesaretin var mı aşka?
0: Radyo 74.

0: Saat 13.
1: Ayhan Atmaca Beyaz Eşya Mağazası'nda bir alana bir hediye fırsatı,
2: derin dondurucu alana büro tipi buzdolabını hediye veriyoruz.
1: Üstelik peşin fiyatına 9 ay taksit avantajı imkanıyla,
2: acele edin stoklarla sınırlı kampanyayı kaçırmayın.
1: Ayhan Atmaca Beyaz Eşya Mağazası, telefon 0536 235 4200.
3: Ayhan Atmaca Beyaz Eşya Mağazası reklamları sunar.
2: Cesurlar Gross Market'te indirimler bitmez. 9 kilogram Detos toz matik renkli ve beyazlar için 175. 650 milim Asperox sarı güç 65. Yeme garantili 15 kilogram Loyal Gurme kedi maması 1250. 15 kilogram Loyal tavuklu kedi maması 1100 lira. Tüm kampanyalı ürünlerimizden yararlanmanız için sizleri sanayi sitesi Yeni Toki Köprüsü karşısındaki Cesurlar Gross Market'e davet ediyoruz.
1: Yatak odası, yemek odası ve koltuk takımından oluşan düğün paketleri 149.900 liradan başlayan fiyat ve 36 ay taksit seçenekleriyle Arıt Amasra yol ayrımındaki Günay Çeyiz'de telefon 0378 228 66 90.
3: Güvenlik ve performansın buluşma noktası Emirgür Otolastik, şimdi de Continental lastikleri bayisi olarak hizmetinize başladı. Zorlu şartlarda mükemmel yol tutuşu ile Continental kış lastiklerinde açılışımıza özel indirimler sizleri bekliyor. Lastik sökme, takma, rot ve balans ayarı, jant ve akü satışlarımız devam etmektedir. Aracınızın tüm ihtiyaçlarına uygun lastik ve jant modelleri ile Continental Tel bayisi Emirgür Otolastik keyifli sürüşler diler. Adres Gölbucağı Mahallesi, Sanayi Sitesi 126. Sokak, numara 24. Telefon 0544 519 8666 Bartın.
4: Eymen Tantuni'den ikinci yıla özel enfes kampanya. Yoğurtlu tavuk tantuni sadece 240 lira. Yoğurtlu et tantuni ise 300 lira. Bu eşsiz lezzeti tatmak için herkesi Eymen Tantuni'ye bekliyoruz.
5: %100 yerli üretim ve helal kesim lezzetler Eymen Tantuni'de sizi bekliyor. Kırtepe Mahallesi, Eski Konak Caddesi, numara 89 ve Bartın Merkez. Sipariş ve iletişim 0505 767 6374. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
6: Evinizdeki her anın tadını çıkarmaya hazır mısınız?
1: Unay Home şimdi sizleri modern, estetik, göz kamaştıran konsept mobilya modelleriyle buluşturuyor.
6: Unay Home'a uğrayın, hayallerinizdeki konforla tanışın.
1: Adres Çatmaca, Sega Kaçaprazı, Yeni Enerji Sayanı Bartın.
3: Bağınızın, bahçenizin etrafını çevirmeyi dert etmeyin. Sağlam, uzun ömürlü bir çitin temeli, kaliteli bahçe kazıklarından geçer. Bartın Erkanlar İnşaat Sanayi Ticaret Limited şirketinde kaliteli malzemelerden üretilen galvaniz, paslanmaz, kolay sabitlenen demir bahçe kazıklarının yanı sıra imalathanemizde ürettiğimiz 2 milim 2,5 milim örgü ve dikenli tellerin imalattan satışları devam etmektedir. Sandviç panel satışlarımız başlamıştır. Bartın Erkanlar İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi Davut Erkan, GSM 0545 370 9384. Adres Gölbucağı Mahallesi, Yeni Sanayi Sitesi 132. Sokak, numara 16 Bartın. Doğutaş Karakuşlar Home, Şenur ve Enis Karakuş bünyesinde Bartın'da düğün paketlerinde, teşhir ürünlerinde ve hafta sonlarına özel inanılmaz fiyatlarda hizmetinize devam etmektedir. Doğutaş Karakuşlar Home, adres Yeni Terminal Yanı, telefon 220 0444 Bartın. Uygun fiyatlar, bol çeşitler, kaliteli ürünler sizler için Akmazlar Akmar Market'te. Akmar Market, özel idare mevkiinden sonra Enerjisa arkası, Borsa İlköğretim yanındaki ikinci şubesiyle de hizmetinizdedir.
7: İddialıyız. Çünkü bilgi birikimi ve hizmetlerimizle Bartın'da mantolama işinde kalitemizi kanıtladık.
8: Kaliteli malzeme, doğru uygulama, eğitimli personel, zamanında ve noksansız iş teslimatı, haktan ticarette.
7: Kaliteden ödün vermek istemiyorum diyorsanız doğru adrestesiniz.
8: Haktan ticaret adres, Hendek Yanı, Yeşil Cami karşısı.
7: Telefon 228 75 74 Bartın.
3: Kaliteli hizmet anlayışıyla, damak tadınıza hitap eden tatlarıyla Tats Restorant hemen yanı başınızda. %100 müşteri memnuniyetinden ödün vermeden sizleri her zaman kaliteli ve sağlıklı lezzetlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Her sabah bol çeşitli

Hayal ettiğiniz tatlıları tatmaya Tats Restoran'a davet ediyoruz. Ayrıca mercimek çorbası 80, kelle paça 130, işkembe çorbası 130, düğün çorbası 130, atom çorbası 130 lira. Kampanyamız 7.30-11 saatleri arasında geçerlidir. Grup yemeklerinizde, toplu davetlerinizde ve özel günlerinizde sizlere ev sahipliği yapıyoruz. 3 katlı restoranımızda çocuklarınız için çocuk oyun alanı, sizler için konforlu bir ortam sunuyoruz. Ücretsiz otoparkımızdan yararlanmak için Madeş karşısı

0: adresi Çalıkoğlu Sokak, telefon 0378 227 68 43 Bartın. Ayhan Atmaca Beyaz Eşya Mağazası reklamları sundu.
1: Reklamları dinlediniz. Radyo 74.

0: Anadolu mağazalarında zam yok indirimler var. 150'ye 200 çift kişilik baza yatak seti 14.900 lira.
1: Kanepeler 8.750 lira.
0: 6 kişilik MEDEFE masa takımı 14.600 lira.
1: Bohem konsol 7.490 lira.
0: Bohem TV ünitesi 4.490 lira.
1: Taç marka 7 parça döküm tencere takımı 3.100 lira.
0: Çift kişilik nevresim takımı 690 lira.
1: Philips çaycı 2.400 lira.
0: 3.5 metrekare dinarsu sisal halı 2.300 lira.
1: Sayamadığımız birçok kampanya Çolakoğlu mağazalarında sizleri bekliyor.
0: Çolakoğlu mağazaları Bartın Çatmaca Kavşağı'nda.

0: Atmaca Beyaz Eşya Mağazası reklamları sunar. Reklamlar.
1: Cesurlar Gross Market'te indirimler bitmez. 3 litre 50 yıkamalı düşler bahçesi sıvı deterjan 125. 450 milim kokarca ilacı 185. 27'li 200 milim tamek meyve suyu 345 lira. Tüm kampanyalı ürünlerimizden yararlanmanız için sizleri sanayi sitesi Yeni Toki Köprüsü karşısındaki Cesurlar Gross Market'e davet ediyoruz.
0: Ford marka binek ve ticari araçlarınızın periyodik bakımları için artık yetkili servise gitmenize gerek kalmadı. Baştürk Otomotiv olarak yetkili servis tecrübesine sahip personel kadromuzla hizmeti ayağınıza getirdik. TSE onay belgeli Ford özel servisimizde aracınızın garantisi bozulmadan periyodik bakımlarını gerçekleştiriyoruz. PDF et Blue ve Egera sorunlarını hallediyoruz. Ford marka araçlarınızın tüm yedek parçalarının

0: Otomotiv. Adres: Yeni Sanayi Sitesi 136 No'lu Sokak numara 13. Telefonlar 0543 258 24 30, 0554 376 08 82 Bartın.
1: Ergüller Mermer, porselen mutfak şıklığını Bartın'a taşıdı.
2: Kumluca'dan sonra Bartın'da da hizmetinizdeyiz.
1: Evinizin en çok kullanılan yaşam alanı mutfaklarınızda estetik görünümüyle, dayanıklılığıyla ve kolay temizlenebilir özelliğiyle porselen mutfak tezgahları Ergüller Mermer'de.
3: Isıya çizilmeye ve lekelere dayanıklı, renk renk desen desen porselen mutfak tezgahlarıyla tanışmanız için sizleri showroomumuza bekliyoruz.
1: Profesyonel ekibimizde mutfak tezgahlarınızdan banyolarınıza, ofis dekorasyonunuzdan birçok tasarımınıza granit, çimston, kuvars, belenko mermer mutfak tezgahları ve yüzey kaplamaları Ergüller Mermer'de.
3: Ergüller Mermer adres:
1: Çatmaca Kavşağı Gülent Ecevit Bulvarı girişi numara 59 Taksim 1A Bartın. Telefon 0537 220 12.
0: 1978'den günümüze siz değerli müşterilerimiz sayesinde büyümekte olan firmamız Yimsan Metal Market olarak istediğiniz ölçü ve ebatlarda metal süs, logo, hediyelik eşya, kısacası saç ve metal üzerine aklınıza gelebilecek tüm tasarımlarınızın lazer makinayla kesimi, sera boruları, sera naylonu ve sarf malzemeleri, ferforje, bahçe telleri, panel çit sistemleri, kazık köşe bent ve boru çeşitleri, demir ve galvaniz boru, profil, lama, köşe bent, UI demiri, siyah galvaniz saç çeşitleri, hırdavat ve el aletleri, kesim, büküm ve oksisiyensi kesim işleri ile siz değerli halkımıza hizmet vermeye devam etmekteyiz. Yimsan Yakın İnşaat, adres Yeni Sanayi Sitesi, Halk Ekmek Fabrikası yanı, telefon 227-7707, internet adresimiz yimsanyakin.com.tr.

1933'ten bugüne en doğal, taze ve lezzetli helva ve şekerleme çeşitlerimizle ağız tadınız olmaya devam ediyoruz. Lokumdan helvaya, şekerleme çeşitlerimizden çikolataya, tahin pekmezden çekme helvaya, pişmaniyeden reçele ve dondurma çeşitlerimize kadar leziz, %100 doğal içerikli ürünleri Şanver Helva ve Şekerleme'de bulabilirsiniz. Bayramlarda sevdiklerinize, düğün, nişan, kına ve mevlüt davetlerinizde misafirlerinize özel hazırlanan şekerleme çeşitlerimizle kuşaktan kuşağa sizlerleyiz. Şanver Helva ve Şekerleme, Merkez Su Terazisi Karşısı numara 25, Şube Şadırvan Karşısı numara 6, Bartın.

0: şeker helva.
1: Altın alırken güven, takı alırken şıklık arayanların adresi Şadırvan Kuyumcusu. Her zevke uygun, geleneksel tasarımlardan modern takılara kadar. Göz alıcı, zarif ve şık altın takılar. En özel anlarınızı taçlandıracak alyanslar. Saatler, yatırımlık gram altın, çeyrek, atalira, reşat ve tüm ziynet çeşitleriyle yenilenen vizyonumuzla sizlere hep daha iyisini sunmaktan mutluluk duyarız. Söz, nişan, düğün ve tüm unutulmaz anlarınız için en özel parçaları bulmaya sizleri mağazamıza davet ediyoruz. Şadırvan Kuyumcusu, adres Hükümet Caddesi Evkur Karşısı Bartın.
2: 100 yılı aşkın süredir sizlere kaliteli, hesaplı ve güvenli alışveriş imkanı sunan Bartın'ın yerel marketi Balmar, her adımda yanınızda.
3: Siz de Balmar online uygulamasını telefonunuza indirin, siparişiniz kapınıza kadar gelsin. Üstelik 7 gün üstelik sizin istediğiniz saatte.
2: Tüm akıllı telefonlardan uygulamayı ücretsiz indirebilirsiniz.
3: Balmar Marketler Zinciri.
2: Balmar Yalı'da.
3: Balmar Hendek yanında. Balmar Stadyum Sokak'ta.
2: Balmar Emniyet Müdürlüğü yanında.
3: Balmar Çağlayan Mevki'de. Balmar Pazar yerinde.
2: Balmar SGK İl Müdürlüğü karşısında.
3: Balmar Kaynarca Yaşam ve Spor Merkezi karşısında hizmetinizde.
4: Evinizdeki her anın tadını çıkarmaya hazır mısınız?
5: Unay Home şimdi sizleri modern, estetik, göz kamaştıran konsept mobilya modelleriyle buluşturuyor.
4: Unay Home'a uğrayın, hayallerinizdeki konforla tanışın.
5: Adres Çatmaca, SGK Çaprazı, Yeni Enerji Sayanı Bartın.
6: En kaliteli, en sağlıklı, en ekonomik ürünlerin buluştuğu market Ecemar, geniş ve rahat alışveriş imkanıyla Arıt Amasra yol ayrımında hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, şarküteri, gıda, sebze, meyve, yerli kesim et ve tavuk reyonu, tüm temizlik ürünleri en uygun fiyatlar ve indirimlerle Ecemar'da. Aradığınız güler yüzlü, güvenilir hizmet ve keyifli alışveriş imkanı için Ecemar'ı tercih edin. Ecemar, Arıt Amasra yol ayrımı Bartın.
1: Şehrin merkezinde doğayla iç içe, huzurlu ve sakin bir ortam, Dirhem Steakhouse Cafe, Toki Öğretmen Lojmanları karşısında hizmetinizde. Damaklarınızda müthiş lezzetler bırakan ızgara et çeşitleri, pizzalar, her gün serpme kahvaltı, birbirinden nefis tatlılar Dirhem Steakhouse Cafe'de sizleri bekliyor. Çocuklarınız da macera parkımız ve mini hayvanat bahçemizde gönüllerince eğlenebilirler. Düğün, nişan, kına, toplu yemek, doğum günü ve tüm organizasyonlarınız içinde Dirhem Steakhouse Cafe ayrıcalığı için gelin görüşelim. Şehrin lezzet adresi Dirhem Steakhouse Cafe, Toki Öğretmen Lojmanları karşısı Bartın. Ayhan Atmaca Beyaz Eşya Mağazası reklamları sundu.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Radyo 74.

0: Cesurlar Gross Market'te indirimler bitmez. 16'lı familya kağıt havlu 199. 16'lı solo kağıt havlu 195. 4 kilogram bingo bulaşık deterjanı 179 lira 90 kuruş. Tüm kampanyalı ürünlerimizden yararlanmanız için sizleri sanayi sitesi Yeni Toki Köprüsü karşısındaki Cesurlar Gross Market'e davet ediyoruz.
1: Radyo 74.

0: saat 14.
1: Ayhan Atmaca Beyaz Eşya Mağazası'nda bir alana bir hediye fırsatı,
2: derin dondurucu alana büro tipi buzdolabını hediye veriyoruz.
1: Üstelik peşin fiyatına 9 ay taksit avantajı imkanıyla,
2: acele edin stoklarla sınırlı kampanyayı kaçırmayın.
1: Ayhan Atmaca Beyaz Eşya Mağazası, telefon 0536 235 4200.
3: Ayhan Atmaca Beyaz Eşya Mağazası reklamları sunar. Reklamlar.
2: Cesurlar Gross Market'te indirimler bitmez. 10 kilogram karbonatlı Rinso toz deterjan 449 lira 50 kuruş. 27'li 200 milim Motiva meyve suyu 125. 9 kilogram Omo renkli beyaz toz deterjan 399 lira. Tüm kampanyalı ürünlerimizden yararlanmanız için sizleri sanayi sitesi Yeni Toki Köprüsü karşısındaki Cesurlar Gross Market'e davet ediyoruz.
3: Taç ve Brilliant marka tüller, fon çeşitleri, Stor ve Zebralar, Plisa çeşitleri, Rustik ve Jaluziler uygun fiyat ve elden taksit imkanıyla Karakaş Caddesi Orta Camii karşısındaki Günay Çeyiz'de. Güvenlik ve performansın buluşma noktası Emirgür Otolastik, şimdi de Continental lastikleri bayisi olarak hizmetinize başladı. Zorlu şartlarda mükemmel yol tutuşu ile Continental kış lastiklerinde açılışımıza özel indirimler sizleri bekliyor. Lastik sökme, takma, rot ve balans ayarı, jant ve akü satışlarımız devam etmektedir. Aracınızın tüm ihtiyaçlarına uygun lastik ve jant modelleri ile Continental Tel bayisi Emirgür Otolastik keyifli sürüşler diler. Adres Gölbucağı Mahallesi, Sanayi Sitesi 126. Sokak, numara 24. Telefon 0544 519 8666 Bartın.
4: Eymen Tantuni'den ikinci yıla özel enfes kampanya. Yoğurtlu tavuk tantuni sadece 240 lira. Yoğurtlu et tantuni ise 300 lira. Bu eşsiz lezzeti tatmak için herkesi Eymen Tantuni'ye bekliyoruz.
5: %100 yerli üretim ve helal kesim lezzetler Eymen Tantuni'de sizi bekliyor. Kırtepe Mahallesi, Eski Konak Caddesi, numara 89 ve Bartın Merkez. Sipariş ve iletişim 0505 767 6374. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
1: Yolda mı kaldınız? Dert etmeyin. Geliyoruz.
2: Şero Oto Kurtarıcı olarak ister şehir içi, ister şehirler arası hızlı ve güvenli bir şekilde uygun fiyat politikamızla hizmetinizdeyiz.
1: Yolda kaldıysanız 7/24 bir telefonunuz yeterli. 0542 269 0831. Şero Oto Kurtarıcı Şerafettin Demir.
3: Stresinizi, yorgunluğunuzu bir kenara bırakıp kendinize geleneksel hamam keyfi sunmaya ne dersiniz? Tarihi Bartın Şehir Hamamı sizlere. Temiz, ferah, rahat ve güvenilir bir ortamda buhar saunası, Türk hamamı, göbek taşı, şok havuzu, duş, kese ve köpük masajıyla kusursuz bir hamam keyfi sunuyor. Sabah 8 ile gece 23 saatleri arasında kaliteli hizmetle konforu yaşatıyoruz. Perşembe günü sabah saat 10 ile gece 22, cumartesi günü sabah saat 10 ile akşam 17 saatleri arası kadınlar günümüzdür. Suyun ruhunuza dokunduğu yerdesiniz. Tarihi Bartın Şehir Hamamı. Adres Hamam Sokak. Telefon 0378 227 72 57 Bartın.
6: Evinizdeki her anın tadını çıkarmaya hazır mısınız?
1: Unay Home şimdi sizleri modern, estetik, göz kamaştıran konsept mobilya modelleriyle buluşturuyor.
6: Unay Home'a uğrayın, hayallerinizdeki konforla tanışın.
1: Adres Çatmaca, Sega Kaçaprazı, Yeni Enerji Sayanı Bartın.
0: İnşaatta güvenin adresi Akmazlar İnşaat.
3: Radar Elektronik olarak kurulduğumuz günden bugüne sizlere hep daha kaliteli ve daha iyi teknik servis hizmeti sunmayı hedefliyor. Bilgi, birikim ve sektör tecrübemizle valilik arkası Akmercan yanında açtığımız ikinci şubemizle daha rahat, daha konforlu teknik servis hizmeti sunmaktan mutluluk duyuyoruz. Her marka uydu, TV kurulumu ve tamir işleri, çanak ayar ve montajı, LED TV tamir ve montajı, güvenlik sistemleri, sistemleri, satış ve servis hizmeti, akülü araba satış ve tamir hizmeti Radar Elektronik'te. Radar Elektronik, Merkez Orta Mahalle Demirciler Sokak, Şube, Valilik Arkası Akmercan Yanı, Telefon 0378 227 39 13, GSM 0534 827 20 çift 0 Bartın.
7: Yeni sezonda yepyeni hediyeliklerle sevdiklerinizi sevindirmenin yolu yine Kırmızı Oğlu Hediyelik'ten geçiyor.
8: Klasik hediyeleri unutun. Birbirinden interestik hediyelikler, bay bayan deri cüzdanlar, rengarenk peluş ayıcıklar,
7: birbirinden şık bay bayan saatler,
8: yüksek rüzgar direncine karşı tüm renk ve desenlerle Marlux Premium serisi şemsiye modelleri.
7: Arkadaşlarınızla eğlenceli vakit geçirmeniz için satranç, tavla, okey takımları ve daha birçok hediye seçenekleriyle fark yaratmak için Kırmızı Oğlu hediyeliği seçin.
8: Kırmızı Oğlu hediyelik eşya mağazasında her müşteriyi sevgi ve güler yüz karşılar.
7: Adres Yukarı Çarşı Havuz Yanı.
8: Telefonlar 0544 933 74 74 0544 747 1184 Bartın.
3: Kaliteli hizmet anlayışıyla damak tadınıza hitap eden tatlarıyla Tats Restorant hemen yanı başınızda. %100 müşteri memnuniyetinden ödün vermeden sizleri her zaman kaliteli ve sağlıklı lezzetlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Her sabah bol çeşit serpme ve tabak kahvaltı, et döner, İskender, pide, kebap, lahmacun, ızgara çeşitleri, ev yemekleri, sütlü ve şerbetli tatlılarımızla hayal ettiğiniz tatlıları tatmaya Tats Restoran'a davet ediyoruz. Ayrıca mercimek çorbası 80, kelle paça 130, işkembe çorbası 130, düğün çorbası 130, atom çorbası 130 lira. Kampanyamız 7.30-11 saatleri arasında geçerlidir. Grup yemeklerinizde, toplu davetlerinizde ve özel günlerinizde sizlere ev sahipliği yapıyoruz. 3 katlı restorantımızda çocuklarınız için çocuk oyun alanı, sizler için konforlu bir ortam sunuyoruz. Ücretsiz otoparkımızdan yararlanmak için Madeş karşısı Cennet Otoparkımızı kullanabilirsiniz. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Şehir merkezindeki tek adresiniz Tats Restorant, Kemerköprü Mahallesi, Çalıkoğlu Sokak, telefon 0378 227 6843 Bartın.
9: Ayhan Atmaca Beyaz Eşya Mağazası reklamları sundu.
10: Reklamları dinlediniz.

0: Çolakoğlu mağazalarında koltuk takımlarında, yatak odası takımlarında, yemek odası takımlarında ve üçlü çeyiz setlerinde çok uygun fiyatlar, peşin fiyatına 10 ay taksit imkanıyla sizleri bekliyor.
1: Özdilek marka ürünlerde %10'a varan indirim kampanyaları.
0: Bambi marka yatak ve baza setlerinde vade farksız 10 ay taksit imkanı.
1: Samsung, Regal, Altus marka beyaz eşya ve elektroniklerde çok uygun fiyatlar ve ödeme seçenekleri Çolakoğlu mağazalarında.
0: Tüm ihtiyaçlarınızı karşılayabileceğiniz çeşit ve marka portföyümüzle Bartın Çatmaca Kavşağı'ndaki 6500 metrekarelik mağazamızda hizmetinizdeyiz.

0: Atmaca Beyaz Eşya Mağazası reklamları sunar. Reklamlar.
1: Cesurlar Gross Market'te indirimler bitmez. 48'li 3 katlı familya tuvalet kağıdı 329. 40'lı 3 katlı maylo tuvalet kağıdı 275. 40'lı 3 katlı familya tuvalet kağıdı 299 lira. Tüm kampanyalı ürünlerimizden yararlanmanız için sizleri sanayi sitesi Yeni Toki Köprüsü karşısındaki Cesurlar Gross Market'e davet ediyoruz.
0: Ford marka binek ve ticari araçlarınızın periyodik bakımları için artık yetkili servise gitmenize gerek kalmadı. Baştürk Otomotiv olarak yetkili servis tecrübesine sahip personel kadromuzla hizmeti ayağınıza getirdik. TSE onay belgeli Ford özel servisimizde aracınızın garantisi bozulmadan periyodik bakımlarını gerçekleştiriyoruz. BDF et Blue ve Egera sorunlarını hallediyoruz. Ford marka araçlarınızın tüm

0: Otomotiv. Adres: Yeni Sanayi Sitesi 136 No'lu Sokak numara 13. Telefonlar 0543 258 24 30, 0554 376 08 82 Bartın.
1: Ergüller Mermer, porselen mutfak şıklığını Bartın'a taşıdı.
2: Kumluca'dan sonra Bartın'da da hizmetinizdeyiz.
1: Evinizin en çok kullanılan yaşam alanı mutfaklarınızda estetik görünümüyle, dayanıklılığıyla ve kolay temizlenebilir özelliğiyle porselen mutfak tezgahları Ergüller Mermer'de.
3: Isıya çizilmeye ve lekelere dayanıklı, renk renk desen desen porselen mutfak tezgahlarıyla tanışmanız için sizleri showroomumuza bekliyoruz.
1: Profesyonel ekibimizde mutfak tezgahlarınızdan banyolarınıza, ofis dekorasyonunuzdan birçok tasarımınıza granit, çimstone, kuvars, belenko mermer mutfak tezgahları ve yüzey kaplamaları Ergüller Mermer'de.
3: Ergüller Mermer adres:
1: Çatmaca Kavşağı Bülent Ecevit Bulvarı girişi numara 59 Taksim 1A Bartın. Telefon 0537 220 12.

1933'ten bugüne en doğal, taze ve lezzetli helva ve şekerleme çeşitlerimizle ağız tadınız olmaya devam ediyoruz. Lokumdan helvaya, şekerleme çeşitlerimizden çikolataya, tahin pekmezden çekme helvaya, pişmaniyeden reçele ve dondurma çeşitlerimize kadar leziz, %100 doğal içerikli ürünleri Şanver Helva ve Şekerleme'de bulabilirsiniz. Bayramlarda sevdiklerinize, düğün, nişan, kına ve mevlüt davetlerinizde misafirlerinize özel hazırlanan şekerleme çeşitlerimizle kuşaktan kuşağa sizlerleyiz. Şanver Helva ve Şekerleme, Merkez Su Terazisi Karşısı numara 25, Şube Şadırvan Karşısı numara 6.

0: helva.
1: Özay Mobilya Özay Aykan'da 2026'nın en göz alıcı, şık ve konforlu mobilya modelleri yerini aldı. Evlenecekler, evini yenileyecekler. Hayallerinizi ertelemeyin diye Özay Mobilya Özay Aykan şimdi 2025 teşhir ürünlerinde birbirinden cazip kampanyalarıyla sizleri hayallerinizdeki yatak odası, oturma grubu, koltuk takımı, yemek odası, mutfak masa sandalye takımlarıyla buluşturuyor. 5 katlı 3000 metrekare mobilya mağazamızda aradığınız en modern mobilyaları bulabilir, size özel kampanyalarımızdan yararlanabilirsiniz. Özay Mobilya, Özay Aykan, Kemer Polis Karakolu yanında.
2: 100 yılı aşkın süredir sizlere kaliteli, hesaplı ve güvenli alışveriş imkanı sunan Bartın'ın yerel marketi Balmar, her adımda yanınızda.
3: Siz de Balmar online uygulamasını telefonunuza indirin, siparişiniz kapınıza kadar gelsin. Üstelik 7 gün üstelik sizin istediğiniz saatte.
2: Tüm akıllı telefonlardan uygulamayı ücretsiz indirebilirsiniz.
3: Balmar Marketler Zinciri.
2: Balmar Yalı'da.
3: Balmar Hendek yanında. Balmar Stadyum Sokak'ta.
2: Balmar Emniyet Müdürlüğü yanında.
3: Balmar Çağlayan Mevki'de. Balmar Pazar yerinde.
2: Balmar SGK İl Müdürlüğü karşısında.
3: Balmar Kaynarca Yaşam ve Spor Merkezi karşısında hizmetinizde.
4: Evinizdeki her anın tadını çıkarmaya hazır mısınız?
5: Unay Home şimdi sizleri modern, estetik, göz kamaştıran konsept mobilya modelleriyle buluşturuyor.
4: Unay Home'a uğrayın, hayallerinizdeki konforla tanışın.
5: Adres Çatmaca, SGK Çaprazı, Yeni Enerjisa yanı Bartın.
1: Bağınızın, bahçenizin etrafını çevirmeyi dert etmeyin. Sağlam, uzun ömürlü bir çitin temeli, kaliteli bahçe kazıklarından geçer. Bartın Erkanlar İnşaat Sanayi Ticaret Limited şirketinde kaliteli malzemelerden üretilen galvaniz, paslanmaz, kolay sabitlenen demir bahçe kazıklarının yanı sıra imalathanemizde ürettiğimiz 2 milim 2,5 milim örgü ve dikenli tellerin imalattan satışları devam etmektedir. Sandviç panel satış İşlerimiz başlamıştır. Bartın Erkanlar İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi. Davut Erkan. GSM 0545 370 93 84. Adres Gölbucağı Mahallesi Yeni Sanayi Sitesi 132. Sokak numara 16 Bartın. Doğutaş Karakuşlar Home, Şenur ve Enis Karakuş bünyesinde, Bartın'da düğün paketlerinde, teşhir ürünlerinde ve hafta sonlarına özel inanılmaz fiyatlarla hizmetinize devam etmektedir. Doğutaş Karakuşlar Home, adres Yeni Terminal Yanı, telefon 220-0444 Bartın.
5: Günay Çeyiz Mobilya'da 90'a 190 baza başlık yatak takımı 17 bin lira yerine 11 bin 900 liraya arıt Amasra yol ayrımındaki Günay Çeyiz Mobilya'da.
1: Ayhan Atmaca Beyaz Eşya Mağazası reklamları sundu.
6: Reklamları dinlediniz.

0: Cesurlar Gross Market'te indirimler bitmez. 12'li 3 katlı Milo kağıt havlu 145. 10 kilogram Bingo Matik 449 lira 50 kuruş. 700 gram Tamek domates salçası 69 lira. Tüm kampanyalı ürünlerimizden yararlanmanız için sizleri sanayi sitesi Yeni Toki Köprüsü karşısındaki Cesurlar Gross Market'e davet ediyoruz.
1: Radyo 74.

0: saat 15.
1: Ayhan Atmaca Beyaz Eşya Mağazası'nda bir alana bir hediye fırsatı,
0: derin dondurucu alana büro tipi buzdolabını hediye veriyoruz.
1: Üstelik peşin fiyatına 9 ay taksit avantajı imkanıyla,
0: acele edin stoklarla sınırlı kampanyayı kaçırmayın.
1: Ayhan Atmaca Beyaz Eşya Mağazası, telefon 0536 235 4200.
2: Ayhan Atmaca Beyaz Eşya Mağazası reklamları sunar. Reklamlar.
0: Cesurlar Gross Market'te indirimler bitmez. 16'lı familya kağıt havlu 199. 16'lı solo kağıt havlu 195. 4 kilogram Bingo bulaşık deterjanı 179 lira 90 kuruş. Tüm kampanyalı ürünlerimizden yararlanmanız için sizleri sanayi sitesi Yeni Toki Köprüsü karşısındaki Cesurlar Gross Market'e davet ediyoruz.
1: Altus marka derin dondurucular, Kurban Bayramı'na özel 16.900 liradan başlayan fiyatlarla Günay Çeyiz'de, Merkez Arıt Amasra yol ayrımı telefon 0378 228 66 90, Şube Orta Cami karşısı telefon 0378 228 23 53 Bartın.
2: Güvenlik ve performansın buluşma noktası Emirgür Otolastik, şimdi de Continental lastikleri bayisi olarak hizmetinize başladı. Zorlu şartlarda mükemmel yol tutuşu ile Continental kış lastiklerinde açılışımıza özel indirimler sizleri bekliyor. Lastik sökme, takma, rot ve balans ayarı, jant ve akü satışlarımız devam etmektedir. Aracınızın tüm ihtiyaçlarına uygun lastik ve jant modelleri ile Continental Tel bayisi Emirgür Otolastik keyifli sürüşler diler. Adres Gölbucağı Mahallesi, Sanayi Sitesi 126. Sokak, numara 24. Telefon 0544 519 8666 Bartın. Altın alırken güven, takı alırken şıklık arayanların adresi Şadırvan Kuyumcusu. Her zevke uygun, geleneksel tasarımlardan modern takılara kadar. Göz alıcı, zarif ve şık altın takılar. En özel anlarınızı taçlandıracak alyanslar. Saatler, yatırımlık gram altın, çeyrek, atalira, reşat ve tüm ziynet çeşitleriyle yenilenen vizyonumuzla sizlere hep daha iyisini sunmaktan mutluluk duyarız. Söz, nişan, düğün ve tüm unutulmaz anlarınız için en özel parçaları bulmaya sizleri mağazamıza davet ediyoruz. Şadırvan Kuyumcusu, adres Hükümet Caddesi Evkur karşısı Bartın.
3: Eymen Tantuni'den ikinci yıla özel enfes kampanya. Yoğurtlu tavuk tantuni sadece 240 lira. Yoğurtlu et tantuni ise 300 lira. Bu eşsiz lezzeti tatmak için herkesi Eymen Tantuni'ye bekliyoruz.
4: %100 yerli üretim ve helal kesim lezzetler Eymen Tantuni'de sizi bekliyor. Kırtepe Mahallesi, Eski Konak Caddesi, numara 89 ve Bartın Merkez. Sipariş ve iletişim 0505 767 6374. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
5: Evinizdeki her anın tadını çıkarmaya hazır mısınız?
1: Unay Home şimdi sizleri modern, estetik, göz kamaştıran konsept mobilya modelleriyle buluşturuyor.
5: Unay Home'a uğrayın, hayallerinizdeki konforla tanışın.
1: Adres Çatmaca, Segaka Çaprazı, Yeni Enerji Sayanı Bartın.
6: En kaliteli, en sağlıklı, en ekonomik ürünlerin buluştuğu market Ecemar, geniş ve rahat alışveriş imkanıyla Arıt Amasra yol ayrımında hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, şarküteri, gıda, sebze, meyve, yerli kesim et ve tavuk reyonu, tüm temizlik ürünleri en uygun fiyatlar ve indirimlerle Ecemar'da. Aradığınız güler yüzlü, güvenilir hizmet ve keyifli alışveriş imkanı için Ecemar'ı tercih edin. Ecemar, Arıt Amasra yol ayrımı Bartın.
2: Uygun fiyatlar, bol çeşitler, kaliteli ürünler sizler için Akmazlar Akmar Market'te. Akmar Market, özel idare mevkiinden sonra Enerjisa arkası, Borsa İlköğretim yanındaki ikinci şubesiyle de hizmetinizdedir. Usta Baklava'dan Kurban Bayramı'na özel kampanya. Bayram sofralarınız için özel hazırlanan bir tepsi 91 dilim cevizli baklava, bir tepsi 40 dilim su böreği, ikisi bir arada sadece 2000 liraya Usta Baklava'da. Siparişleriniz için acele edin. Sipariş telefon 0554 122 66 88. Usta Baklava, Kemerköprü Mahallesi, Kemer Otel karşısında. Şehrin merkezinde doğayla iç içe, huzurlu ve sakin bir ortam, Dirhem Steakhouse Cafe, Toki Öğretmen Lojmanları karşısında hizmetinizde. Damaklarınızda müthiş lezzetler bırakan ızgara et çeşitleri, pizzalar, her gün serpme kahvaltı, birbirinden nefis tatlılar Dirhem Steakhouse Cafe'de sizleri bekliyor. Çocuklarınız da macera parkımız ve mini hayvanat bahçemizde gönüllerince eğlenebilirler. Düğün, nişan, kına, toplu yemek, doğum günü ve tüm organizasyonlarınız içinde Dirhem Steakhouse Cafe ayrıcalığı için gelin görüşelim. Şehrin lezzet adresi Dirhem Steakhouse Cafe, Toki Öğretmen Lojmanları karşısı Bartın.
6: İddialıyız. Çünkü bilgi birikimi ve hizmetlerimizle Bartın'da mantolama işinde kalitemizi kanıtladık.
7: Kaliteli malzeme, doğru uygulama, eğitimli personel, zamanında ve noksansız iş teslimatı haktan ticarette.
6: Kaliteden ödün vermek istemiyorum diyorsanız doğru adrestesiniz.
7: Haktan Ticaret Adres, Hendek Yanı, Yeşil Cami karşısı.
6: Telefon 228 75 74 Bartın.
2: Ayhan Atmaca Beyaz Eşya Mağazası reklamları sundu.
8: Reklamları dinlediniz. Radyo

0: Kulakoğlu mağazalarında zam yok indirimler var. 150'ye 200 çift kişilik baza yatak seti 14.900 lira.
1: Kanepeler 8.750 lira.
0: 6 kişilik MEDEFE masa takımı 14.600 lira.
1: Bohem konsol 7.400 lira.
0: Bohem TV ünitesi 4.490 lira.
1: Taç marka 7 parça döküm tencere takımı 3.100 lira.
0: Çift kişilik nevresim takımı 690 lira.
1: Philips çaycı 2.400 lira.
0: 3.5 metrekare dinarsu sisal halı 2.300 lira.
1: Sayamadığımız birçok kampanya Çolakoğlu mağazalarında sizleri bekliyor.
0: Çolakoğlu mağazaları Bartın Çatmaca Kavşağı'nda.

0: Balaca Beyaz Eşya Mağazası reklamları sunar. Reklamlar.
1: Cesurlar Gross Market'te indirimler bitmez. 12'li 3 katlı Milo kağıt havlu 145. 10 kilogram Bingo Matik 449 lira 50 kuruş. 700 gram Tamek domates salçası 69 lira. Tüm kampanyalı ürünlerimizden yararlanmanız için sizleri sanayi sitesi Yeni Toki Köprüsü karşısındaki Cesurlar Gross Market'e davet ediyoruz.
0: Sigortam Ofis Rabia Kırkaç Sigorta ile size uygun koşullarda değer verdiğiniz her şeyi güvence altına alın, pişman olmayın. Zorunlu trafik sigortası, kasko, DAS, konut, iş yeri sigortası, sağlık ve nakliye sigorta poliçelerimizle her an yanınızdayız. En geniş teminat seçenekleriyle birçok sigorta şirketimizle iş ortaklığı yaparak size uygun tekliflerle tüm sigorta işlemlerinizle Sigortam Ofis Rabia Kırkaç Sigorta her durumda yanınızda. Bizden teklif almadan sigorta yaptırmayın. Ruhsatınızın fotoğrafını 0505 729 5408 numaralı telefonumuza gönderin. Sigorta teklifiniz cebinize gelsin. Sigortam Ofis Rabia Kırkaç, Kırtepe Mahallesi İpçiler Sokak Töngel İş Merkezi Kat 1. Telefon 0505 729 5408 Bartın. Ford marka binek ve ticari araçlarınızın periyodik bakımları için artık yetkili servise gitmenize gerek kalmadı. Baştürk Otomotiv olarak yetkili servis tecrübesine sahip personel kadromuzla hizmeti ayağınıza getirdik. TSE onay belgeli Ford özel servisimizde aracınızın garantisi bozulmadan periyodik bakımlarını gerçekleştiriyoruz. BDF AdBlue ve Egera sorunlarını hallediyoruz. Ford marka araçlarınızın tüm yedek parçaları

0: Otomotiv. Adres: Yeni Sanayi Sitesi 136 No'lu Sokak numara 13. Telefonlar: 0543 258 24 30, 0554 376 08 82 Bartın.
1: Ergüller Mermer, porselen mutfak şıklığını Bartın'a taşıdı.
2: Kumluca'dan sonra Bartın'da da hizmetinizdeyiz.
1: Evinizin en çok kullanılan yaşam alanı mutfaklarınızda estetik görünümüyle, dayanıklılığıyla ve kolay temizlenebilir özelliğiyle porselen mutfak tezgahları Ergüller Mermer'de.
3: Isıya çizilmeye ve lekelere dayanıklı, renk renk desen desen porselen mutfak tezgahlarıyla tanışmanız için sizleri showroomumuza bekliyoruz.
1: Profesyonel ekibimizde mutfak tezgahlarınızdan banyolarınıza, ofis dekorasyonunuzdan birçok tasarımınıza granit, çimston, kuvars, belenko mermer mutfak tezgahları ve yüzey kaplamaları Ergüller Mermer'de.
3: Ergüller Mermer adres:
1: Çatmaca Kavşağı Gülent Ecevit Bulvarı girişi numara 59 Taksim 1A Bartın. Telefon 0537 220 12.

1933'ten bugüne en doğal, taze ve lezzetli helva ve şekerleme çeşitlerimizle ağız tadınız olmaya devam ediyoruz. Lokumdan helvaya, şekerleme çeşitlerimizden çikolataya, tahin pekmezden çekme helvaya, pişmaniyeden reçele ve dondurma çeşitlerimize kadar leziz, %100 doğal içerikli ürünleri Şanver Helva ve Şekerleme'de bulabilirsiniz. Bayramlarda sevdiklerinize, düğün, nişan, kına ve mevlüt davetlerinizde misafirlerinize özel hazırlanan şekerleme çeşitlerimizle kuşaktan kuşağa sizlerleyiz. Şanver Helva ve Şekerleme, Merkez Su Terazisi Karşısı numara 25, Şube Şadırvan Karşısı numara 6,

0: 100 yılı aşkın süredir sizlere kaliteli, hesaplı ve güvenli alışveriş imkanı sunan Bartın'ın yerel marketi Balmar, her adımda yanınızda.
1: Siz de Balmar online uygulamasını telefonunuza indirin, siparişiniz kapınıza kadar gelsin. Üstelik 7 gün üstelik sizin istediğiniz saatte.
0: Tüm akıllı telefonlardan uygulamayı ücretsiz indirebilirsiniz.
1: Balmar Marketler Zinciri.
0: Balmar Yalı'da.
1: Balmar Hendek yanında. Balmar Stadyum Sokak'ta.
0: Balmar Emniyet Müdürlüğü yanında.
1: Balmar Çağlayan Mevki'de. Balmar Pazar yerinde.
0: Balmar SGK İl Müdürlüğü karşısında.
1: Balmar Kaynarca Yaşam ve Spor Merkezi karşısında hizmetinizde.
2: Yolda mı kaldınız? Dert etmeyin. Geliyoruz.
3: Şero Oto Kurtarıcı olarak ister şehir içi, ister şehirler arası hızlı ve güvenli bir şekilde uygun fiyat politikamızla hizmetinizdeyiz.
2: Yolda kaldıysanız 7/24 bir telefonunuz yeterli 0542 269 0831. Şero Oto Kurtarıcı Şerafettin Demir.
4: Evinizdeki her anın tadını çıkarmaya hazır mısınız?
2: Unay Home şimdi sizleri modern, estetik, göz kamaştıran konsept mobilya modelleriyle buluşturuyor.
4: Unay Home'a uğrayın, hayallerinizdeki konforla tanışın.
2: Adres Çatmaca, SGK Çaprazı, Yeni Enerji Sayanı Bartın.
5: Ayhan Atmaca Beyaz Eşya Mağazası reklamları sundu.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Radyo 74.

0: saat 16.
1: Ayhan Atmaca Beyaz Eşya Mağazası'nda bir alana bir hediye fırsatı,
0: derin dondurucu alana büro tipi buzdolabını hediye veriyoruz.
1: Üstelik peşin fiyatına 9 ay taksit avantajı imkanıyla,
0: acele edin stoklarla sınırlı kampanyayı kaçırmayın.
1: Ayhan Atmaca Beyaz Eşya Mağazası, telefon 0536 235 4200.
2: Ayhan Atmaca Beyaz Eşya Mağazası reklamları sunar.
0: Cesurlar Gross Market'te indirimler bitmez. 1 kilogram hakiki Trabzon tereyağı 695. 25 kilogram Hekimoğlu un 825. Yeme garantili 15 kilogram Loyal kuzu etli köpek maması 785 lira. Tüm kampanyalı ürünlerimizden yararlanmanız için sizleri sanayi sitesi Yeni Toki Köprüsü karşısındaki Cesurlar Gross Market'e davet ediyoruz.
1: Cam ve emaye ocak temizliğinde lavabo fayans temizliği gibi birçok yerde kullanabileceğiniz Karçıl buharlı temizleyici 11 bin lira yerine 7.990 liraya Karakaş Caddesi Orta Cami karşısındaki Günay Çeyiz'de.
2: Güvenlik ve performansın buluşma noktası Emirgür Otolastik, şimdi de Continental lastikleri bayisi olarak hizmetinize başladı. Zorlu şartlarda mükemmel yol tutuşu ile Continental kış lastiklerinde açılışımıza özel indirimler sizleri bekliyor. Lastik sökme, takma, rot ve balans ayarı, jant ve akü satışlarımız devam etmektedir. Aracınızın tüm ihtiyaçlarına uygun lastik ve jant modelleri ile Continental Tel bayisi Emirgür Otolastik keyifli sürüşler diler. Adres Gölbucağı Mahallesi, Sanayi Sitesi 126. Sokak, numara 24. Telefon 0544 519 8666 Bartın.
3: Eymen Tantuni'den ikinci yıla özel enfes kampanya. Yoğurtlu tavuk tantuni sadece 240 lira. Yoğurtlu et tantuni ise 300 lira. Bu eşsiz lezzeti tatmak için herkesi Eymen Tantuni'ye bekliyoruz.
4: %100 yerli üretim ve helal kesim lezzetler Eymen Tantuni'de sizi bekliyor. Kırtepe Mahallesi, Eski Konak Caddesi, numara 89 ve Bartın Merkez. Sipariş ve iletişim 0505 767 6374. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
2: Stresinizi, yorgunluğunuzu bir kenara bırakıp kendinize geleneksel hamam keyfi sunmaya ne dersiniz? Tarihi Bartın şehir hamamı sizlere temiz, ferah, rahat ve güvenilir bir ortamda buhar saunası, Türk hamamı, göbek taşı, şok havuzu, duş, kese ve köpük masajıyla kusursuz bir hamam keyfi sunuyor. Sabah 8 ile gece 23 saatleri arasında kaliteli hizmetle konforu yaşatıyoruz. Perşembe günü sabah saat 10 ile gece 22, cumartesi günü sabah saat 10 ile akşam 17 saatleri arası kadınlar günümüzdür. Suyun ruhunuza dokunduğu yerdesiniz. Tarihi Bartın Şehir Hamamı. Adres Hamam Sokak. Telefon 0378 227 72 57 Bartın.
5: Evinizdeki her anın tadını çıkarmaya hazır mısınız?
1: Unay Home şimdi sizleri modern, estetik, göz kamaştıran konsept mobilya modelleriyle buluşturuyor.
5: Unay Home'a uğrayın, hayallerinizdeki konforla tanışın.
1: Adres Çatmaca, Sega Kaçaprazı, Yeni Enerji Sayanı Bartın.
2: Bağınızın, bahçenizin etrafını çevirmeyi dert etmeyin. Sağlam, uzun ömürlü bir çitin temeli kaliteli bahçe kazıklarından geçer. Bartın Erkanlar İnşaat Sanayi Ticaret Limited şirketinde kaliteli malzemelerden üretilen galvaniz, paslanmaz, kolay sabitlenen demir bahçe kazıklarının yanı sıra imalathanemizde ürettiğimiz 2 milim 2,5 milim örgü ve dikenli tellerin imalattan satışları devam etmektedir. Sandviç panel satış İşlerimiz başlamıştır. Bartın Erkanlar İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi Davut Erkan GSM 0545 370 9384 Adres Gölbucağı Mahallesi Yeni Sanayi Sitesi 132. Sokak numara 16 Bartın. Doğutaş Karakuşlar Home, Şenur ve Enis Karakuş bünyesinde Bartın'da düğün paketlerinde, teşhir ürünlerinde ve hafta sonlarına özel inanılmaz fiyatlarla hizmetinize devam etmektedir. Doğutaş Karakuşlar Home, adres Yeni Terminal Yanı, telefon 220 0444 Bartın.
0: İnşaatta güvenin adresi Akmazlar İnşaat.
2: Radar Elektronik olarak kurulduğumuz günden bugüne sizlere hep daha kaliteli ve daha iyi teknik servis hizmeti sunmayı hedefliyor. Bilgi, birikim ve sektör tecrübemizle valilik arkası Akmercan yanında açtığımız ikinci şubemizle daha rahat, daha konforlu teknik servis hizmeti sunmaktan mutluluk duyuyoruz. Her marka uydu, TV kurulumu ve tamir işleri, çanak ayar ve montajı, LED TV tamir ve montajı, güvenlik sistemleri, satış ve servis hizmeti, akülü araba satış ve tamir hizmeti Radar Elektronik'te. Radar Elektronik, Merkez Orta Mahalle Demirciler Sokak, Şube, Valilik Arkası Akmercan Yanı, Telefon 0378 227 39 13, GSM 0534 827 20 çift 0 Bartın. Kaliteli hizmet anlayışıyla, damak tadınıza hitap eden tatlarıyla Tats Restorant hemen yanı başınızda. %100 müşteri memnuniyetinden ödün vermeden sizleri her zaman kaliteli ve sağlıklı lezzetlerle buluşturmaya devam ediyoruz.

tatlılarımızla hayal ettiğiniz tatlıları tatmaya Tats Restoran'a davet ediyoruz. Ayrıca mercimek çorbası 80, kelle paça 130, işkembe çorbası 130, düğün çorbası 130, atom çorbası 130 lira. Kampanyamız 7.30-11 saatleri arasında geçerlidir. Grup yemeklerinizde, toplu davetlerinizde ve özel günlerinizde sizlere ev sahipliği yapıyoruz. 3 katlı restorantımızda çocuklarınız için çocuk oyun alanı, sizler için konforlu bir ortam sunuyoruz. Ücretsiz otoparkımızdan yararlanmak için Madeş karşısı

0: Telefon 0378 227 68 43 Bartın. Ayhan Atmaca Beyaz Eşya Mağazası reklamları sundu.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Radyo 74.

0: Beykoğlu mağazalarında koltuk takımlarında, yatak odası takımlarında, yemek odası takımlarında ve üçlü çeyiz setlerinde çok uygun fiyatlar, peşin fiyatına 10 ay taksit imkanıyla sizleri bekliyor.
1: Özdilek marka ürünlerde %10'a varan indirim kampanyaları.
0: Bambi marka yatak ve baza setlerinde vade farksız 10 ay taksit imkanı.
1: Samsung, Regal, Altus marka beyaz eşya ve elektroniklerde çok uygun fiyatlar ve ödeme seçenekleri Çolakoğlu mağazalarında.
0: Tüm ihtiyaçlarınızı karşılayabileceğiniz çeşit ve marka portföyümüzle Bartın Çatmaca Kavşağı'ndaki 6500 metrekarelik mağazamızda hizmetinizdeyiz.

0: silip baştan yazmıyor.
1: Radyo 74.

0: katil.
1: Ayhan Atmaca Beyaz Eşya Mağazası reklamları sunar. Reklamlar. Cesurlar Gross Market'te indirimler bitmez. 9 kilogram Detos toz matik renkli ve beyazlar için 175. 650 milim Asperox sarı güç 65. Yeme garantili 15 kilogram Loyal Gurme kedi maması 1250. 15 kilogram Loyal tavuklu kedi maması 1100 lira. Tüm kampanyalı ürünlerimizden yararlanmanız için sizleri sanayi sitesi Yeni Toki Köprüsü karşısındaki Cesurlar Gross Market'e davet ediyoruz.
2: Ford marka binek ve ticari araçlarınızın periyodik bakımları için artık yetkili servise gitmenize gerek kalmadı. Baştürk Otomotiv olarak yetkili servis tecrübesine sahip personel kadromuzla hizmeti ayağınıza getirdik. TSE onay belgeli Ford özel servisimizde aracınızın garantisi bozulmadan periyodik bakımlarını gerçekleştiriyoruz. PDF et Blue ve Egera sorunlarını hallediyoruz. Ford marka araçlarınızın tüm yedek parçalarının

0: Otomotiv. Adres: Yeni Sanayi Sitesi 136 No'lu Sokak numara 13. Telefonlar 0543 258 24 30, 0554 376 08 82 Bartın.
1: Ergüller Mermer, porselen mutfak şıklığını Bartın'a taşıdı.
2: Kumluca'dan sonra Bartın'da da hizmetinizdeyiz.
1: Evinizin en çok kullanılan yaşam alanı mutfaklarınızda estetik görünümüyle, dayanıklılığıyla ve kolay temizlenebilir özelliğiyle porselen mutfak tezgahları Ergüller Mermer'de.
3: Isıya çizilmeye ve lekelere dayanıklı, renk renk desen desen porselen mutfak tezgahlarıyla tanışmanız için sizleri showroomumuza bekliyoruz.
1: Profesyonel ekibimizle mutfak tezgahlarınızdan banyolarınıza, ofis dekorasyonunuzdan birçok tasarımınıza granit, çimstone, kuvars, belenko mermer mutfak tezgahları ve yüzey kaplamaları Ergüller Mermer'de.
3: Ergüller Mermer adres:
1: Çatmaca Kavşağı Bülent Ecevit Bulvarı girişi numara 59 Taksim 1A Bartın. Telefon 0537 220 12.

1933'ten bugüne en doğal, taze ve lezzetli helva ve şekerleme çeşitlerimizle ağız tadınız olmaya devam ediyoruz. Lokumdan helvaya, şekerleme çeşitlerimizden çikolataya, tahin pekmezden çekme helvaya, pişmaniyeden reçele ve dondurma çeşitlerimize kadar leziz, %100 doğal içerikli ürünleri Şanver Helva ve Şekerleme'de bulabilirsiniz. Bayramlarda sevdiklerinize, düğün, nişan, kına ve mevlüt davetlerinizde misafirlerinize özel hazırlanan şekerleme çeşitlerimizle kuşaktan kuşağa sizlerleyiz. Şanver Helva ve Şekerleme, Merkez Su Terazisi Karşısı numara 25, Şube Şadırvan Karşısı numara 6

0: Yüzyılı aşkın süredir sizlere kaliteli, hesaplı ve güvenli alışveriş imkanı sunan Bartın'ın yerel marketi Balmar, her adımda yanınızda.
1: Siz de Balmar online uygulamasını telefonunuza indirin, siparişiniz kapınıza kadar gelsin. Üstelik 7 gün üstelik sizin istediğiniz saatte.
0: Tüm akıllı telefonlardan uygulamayı ücretsiz indirebilirsiniz.
1: Balmar Marketler Zinciri.
0: Balmar Yalı'da.
1: Balmar Hendek yanında. Balmar Stadyum Sokak'ta.
0: Balmar Emniyet Müdürlüğü yanında.
1: Balmar Çağlayan Mevki'de. Balmar Pazar yerinde.
0: Balmar SGK İl Müdürlüğü karşısında.
1: Balmar Kaynarca Yaşam ve Spor Merkezi karşısında hizmetinizde.
2: Evinizdeki her anın tadını çıkarmaya hazır mısınız?
3: Unay Home şimdi sizleri modern, estetik, göz kamaştıran konsept mobilya modelleriyle buluşturuyor.
2: Unay Home'a uğrayın, hayallerinizdeki konforla tanışın.
3: Adres Çatmaca, Sega Kaçaprazı, Yeni Enerjisa yanı Bartın.
4: Bağınızın, bahçenizin etrafını çevirmeyi dert etmeyin. Sağlam, uzun ömürlü bir çitin temeli, kaliteli bahçe kazıklarından geçer. Bartın Erkanlar İnşaat Sanayi Ticaret Limited şirketinde kaliteli malzemelerden üretilen, galvaniz, paslanmaz, kolay sabitlenen, demir bahçe kazıklarının yanı sıra, imalathanemizde ürettiğimiz 2 milim 2,5 milim örgü ve dikenli tellerin imalattan satışları devam etmektedir. Sandviç panel satış İşlerimiz başlamıştır. Bartın Erkanlar İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi. Davut Erkan. GSM 0545 370 93 84. Adres Gölbucağı Mahallesi Yeni Sanayi Sitesi 132. Sokak numara 16 Bartın. Doğutaş Karakuşlar Home, Şenur ve Enis Karakuş bünyesinde, Bartın'da düğün paketlerinde, teşhir ürünlerinde ve hafta sonlarına özel inanılmaz fiyatlarda hizmetinize devam etmektedir. Doğutaş Karakuşlar Home, adres Yeni Terminal Yanı, telefon 220-0444 Bartın. Kaliteli hizmet anlayışıyla, damak tadınıza hitap eden tatlarıyla Tats Restorant hemen yanı başınızda. %100 müşteri memnuniyetinden ödün vermeden sizleri her zaman kaliteli ve sağlıklı lezzetlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Her sabah bol çeşit serpme ve tabak kahvaltı, et döner, İskender, pide, kebap, lahmacun, ızgara çeşitleri, ev yemekleri, sütlü ve şerbetli tatlılarımızla hayal ettiğiniz tatlıları tatmaya Tats Restoran'a davet ediyoruz. Ayrıca mercimek çorbası 80, kelle paça 130, işkembe çorbası 130, düğün çorbası 130, atom çorbası 130 lira. Kampanyamız 7.30-11 saatleri arasında geçerlidir. Grup yemeklerinizde, toplu davetlerinizde ve özel günlerinizde sizlere ev sahipliği yapıyoruz. 3 katlı restoranımızda çocuklarınız için çocuk oyun alanı, sizler için konforlu bir ortam sunuyoruz. Ücretsiz otoparkımızdan yararlanmak için Madeş karşısı Cennet Otoparkımızı kullanabilirsiniz. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Şehir merkezindeki tek adresiniz Tats Restoran. Kemerköprü Mahallesi, Çalıkoğlu Sokak, telefon 0378-227-6843 Bartın. Ayhan Atmaca Beyaz Eşya Mağazası reklamları sundu.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Radyo 74.

0: Cesurlar Gross Market'te indirimler bitmez. 3 kilogram Hakan Sofra tuzu 35. 3 kilogram Hakan Salamura tuz 32 lira 50 kuruş. 40'lı Solo tuvalet kağıdı 285. 27'li 200 milim Meysu meyve suyu 299 lira. Tüm kampanyalı ürünlerimizden yararlanmanız için sizleri sanayi sitesi Yeni Toki Köprüsü karşısındaki Cesurlar Gross Market'e davet ediyoruz.
1: Radyo 74.

0: saat 18.
1: Ayhan Atmaca Beyaz Eşya Mağazası'nda bir alana bir hediye fırsatı,
2: derin dondurucu alana büro tipi buzdolabını hediye veriyoruz.
1: Üstelik peşin fiyatına 9 ay taksit avantajı imkanıyla,
2: acele edin stoklarla sınırlı kampanyayı kaçırmayın.
1: Ayhan Atmaca Beyaz Eşya Mağazası, telefon 0536 235 4200.
3: Ayhan Atmaca Beyaz Eşya Mağazası reklamları sunar. Reklamlar.
2: Cesurlar Gross Market'te indirimler bitmez. 3 litre 50 yıkamalı düşler bahçesi sıvı deterjan 125. 450 milim kokarca ilacı 185. 27'li 200 milim tamek meyve suyu 345 lira. Tüm kampanyalı ürünlerimizden yararlanmanız için sizleri sanayi sitesi Yeni Toki Köprüsü karşısındaki Cesurlar Gross Market'e davet ediyoruz.
3: Özay Mobilya Özay Aykan'da 2026'nın en göz alıcı şık ve konforlu mobilya modelleri yerini aldı. Evlenecekler, evini yenileyecekler. Hayallerinizi ertelemeyin diye Özay Mobilya Özay Aykan şimdi 2025 teşhir ürünlerinde birbirinden cazip kampanyalarıyla sizleri hayallerinizdeki yatak odası, oturma grubu, koltuk takımı, yemek odası, mutfak masa sandalye takımlarıyla buluşturuyor. 5 katlı 3000 metrekare mobilya mağazamızda aradığınız en modern mobilyaları bulabilir, size özel kampanyalarımızdan yararlanabilirsiniz. Özay Mobilya, Özay Aykan, Kemer Polis Karakolu yanında. Güvenlik ve performansın buluşma noktası Emirgür Otolastik, şimdi de Continental lastikleri bayisi olarak hizmetinize başladı. Zorlu şartlarda mükemmel yol tutuşu ile Continental kış lastiklerinde açılışımıza özel indirimler sizleri bekliyor. Lastik sökme, takma, rot ve balans ayarı, jant ve akü satışlarımız devam etmektedir. Aracınızın tüm ihtiyaçlarına uygun lastik ve jant modelleri ile Continental Antal bayisi Emirgür Otolastik keyifli sürüşler diler. Adres Gölbucağı Mahallesi, Sanayi Sitesi 126. Sokak, numara 24. Telefon 0544 519 8666 Bartın. Altın alırken güven, takı alırken şıklık arayanların adresi Şadırvan Kuyumcusu. Her zevke uygun, geleneksel tasarımlardan modern takılara kadar göz alıcı, zarif ve şık altın takılar. En özel anlarınızı taçlandıracak alyanslar, saatler, yatırımlık gram altın, çeyrek, atalira, reşat ve tüm ziynet çeşitleriyle yenilenen vizyonumuzla sizlere hep daha iyisini sunmaktan mutluluk duyarız. Söz, nişan, düğün ve tüm unutulmaz anlarınız için en özel parçaları bulmaya sizleri mağazamıza davet ediyoruz. Şadırvan Kuyumcusu, adres Hükümet Caddesi Evkur Karşısı Bartın.
4: Eymen Tantuni'den ikinci yıla özel enfes kampanya. Yoğurtlu tavuk tantuni sadece 240 lira. Yoğurtlu et tantuni ise 300 lira. Bu eşsiz lezzeti tatmak için herkesi Eymen Tantuni'ye bekliyoruz.
5: %100 yerli üretim ve helal kesim lezzetler Eymen Tantuni'de sizi bekliyor. Kırtepe Mahallesi, Eski Konak Caddesi, numara 89 ve Bartın Merkez. Sipariş ve iletişim 0505 767 6374. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
3: Stresinizi, yorgunluğunuzu bir kenara bırakıp kendinize geleneksel hamam keyfi sunmaya ne dersiniz? Tarihi Bartın şehir hamamı sizlere. Temiz, ferah, rahat ve güvenilir bir ortamda buhar saunası, Türk hamamı, göbek taşı, şok havuzu, duş, kese ve köpük masajıyla kusursuz bir hamam keyfi sunuyor. Sabah 8 ile gece 23 saatleri arasında kaliteli hizmetle konforu yaşatıyoruz. Perşembe günü sabah saat 10 ile gece 22, cumartesi günü sabah saat 10 ile akşam 17 saatleri arası kadınlar günümüzdür. Suyun ruhunuza dokunduğu yerdesiniz. Tarihi Bartın Şehir Hamamı. Adres Hamam Sokak. Telefon 0378 227 72 57 Bartın.
6: Evinizdeki her anın tadını çıkarmaya hazır mısınız?
1: Unay Home şimdi sizleri modern, estetik, göz kamaştıran konsept mobilya modelleriyle buluşturuyor.
6: Unay Home'a uğrayın, hayallerinizdeki konforla tanışın.
1: Adres Çatmaca, Sega Kaçaprazı, Yeni Enerji Sayanı Bartın.
0: İnşaatta güvenin adresi Akmazlar İnşaat.
3: Radar Elektronik olarak kurulduğumuz günden bugüne sizlere hep daha kaliteli ve daha iyi teknik servis hizmeti sunmayı hedefliyor. Bilgi, birikim ve sektör tecrübemizle valilik arkası Akmercan yanında açtığımız ikinci şubemizle daha rahat, daha konforlu teknik servis hizmeti sunmaktan mutluluk duyuyoruz. Her marka uydu, TV kurulumu ve tamir işleri, çanak ayar ve montajı, LED TV tamir ve montajı, güvenlik sistemleri, satış ve servis hizmeti, akülü araba satış ve tamir hizmeti Radar Elektronik'te. Radar Elektronik, Merkez Orta Mahalle Demirciler Sokak, Şube, Valilik Arkası Akmercan Yanı, Telefon 0378 227 39 13, GSM 0534 827 20 çift 0 Bartın. Tamirat ve tadilat işlerinizi gözünüzde büyütmeyin. Haktan Ticaret olarak uygun fiyat ve profesyonel ekibimizle sizlere en iyi hizmeti sunuyoruz. Haktan Ticaret, Hendekyanı Yeşil Cami karşısı. Telefon 228 75 74 Bartın. Ayhan Atmaca Beyaz Eşya Mağazası reklamları sundu.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Radyo 74.

0: Kartoğlu mağazalarında koltuk takımlarında, yatak odası takımlarında, yemek odası takımlarında ve üçlü çeyiz setlerinde çok uygun fiyatlar, peşin fiyatına 10 ay taksit imkanıyla sizleri bekliyor.
1: Özdilek marka ürünlerde %10'a varan indirim kampanyaları.
0: Bambi marka yatak ve baza setlerinde vade farksız 10 ay taksit imkanı.
1: Samsung, Regal, Altus marka beyaz eşya ve elektroniklerde çok uygun fiyatlar ve ödeme seçenekleri Çolakoğlu mağazalarında.
0: Tüm ihtiyaçlarınızı karşılayabileceğiniz çeşit ve marka portföyümüzle Bartın Çatmaca Kavşağı'ndaki 6500 metrekarelik mağazamızda hizmetinizdeyiz.
1: Radyo 74.

0: silip baştan yazmıyor.
1: Radyo 74.

0: katil. Çolakoğlu mağazalarında koltuk takımlarında, yatak odası takımlarında, yemek odası takımlarında ve üçlü çeyiz setlerinde çok uygun fiyatlar, peşin fiyatına 10 ay taksit imkanıyla sizleri bekliyor.
1: Özdilek marka ürünlerde %10'a varan indirim kampanyaları.
0: Bambi marka yatak ve baza setlerinde vade farksız 10 ay taksit imkanı.
1: Samsung, Regal, Altus marka beyaz eşya ve elektroniklerde çok uygun fiyatlar ve ödeme seçenekleri Çolakoğlu mağazalarında.
0: Tüm ihtiyaçlarınızı karşılayabileceğiniz çeşit ve marka portföyümüzle Bartın Çatmaca Kavşağı'ndaki 6500 metrekarelik mağazamızda hizmetinizdeyiz.

0: Ayhan Atmaca Beyaz Eşya Mağazası reklamları sunar. Reklamlar.
1: Cesurlar Gross Market'te indirimler bitmez. 1 kilogram hakiki Trabzon tereyağı 695. 25 kilogram Hekimoğlu un 825. Yeme garantili 15 kilogram loyal kuzu etli köpek maması 785 lira. Tüm kampanyalı ürünlerimizden yararlanmanız için sizleri sanayi sitesi Yeni Toki Köprüsü karşısındaki Cesurlar Gross Market'e davet ediyoruz.
2: 100 yılı aşkın süredir sizlere kaliteli, hesaplı ve güvenli alışveriş imkanı sunan Bartın'ın yerel marketi Balmar, her adımda yanınızda.
3: Siz de Balmar online uygulamasını telefonunuza indirin, siparişiniz kapınıza kadar gelsin. Üstelik 7 gün üstelik sizin istediğiniz saatte.
2: Tüm akıllı telefonlardan uygulamayı ücretsiz indirebilirsiniz.
3: Balmar Marketler Zinciri.
2: Balmar Yalı'da.
3: Balmar Hendek yanında. Balmar Stadyum Sokak'ta.
2: Balmar Emniyet Müdürlüğü yanında.
3: Balmar Çağlayan Mevki'de. Balmar Pazar yerinde.
2: Balmar SGK İl Müdürlüğü karşısında.
3: Balmar Kaynarca Yaşam ve Spor Merkezi karşısında hizmetinizde.
4: Evinizdeki her anın tadını çıkarmaya hazır mısınız?
5: Unay Home şimdi sizleri modern, estetik, göz kamaştıran konsept mobilya modelleriyle buluşturuyor.
4: Unay Home'a uğrayın, hayallerinizdeki konforla tanışın.
5: Adres Çatmaca, SGK Çaprazı, Yeni Enerji Sayanı Bartın.
0: Bağınızın, bahçenizin etrafını çevirmeyi dert etmeyin. Sağlam, uzun ömürlü bir çitin temeli, kaliteli bahçe kazıklarından geçer. Bartın Erkanlar İnşaat Sanayi Ticaret Limited şirketinde kaliteli malzemelerden üretilen, galvaniz, paslanmaz, kolay sabitlenen demir bahçe kazıklarının yanı sıra imalathanemizde ürettiğimiz 2 milim 2,5 milim örgü ve dikenli tellerin imalattan satışları devam etmektedir. Sandviç panel satış İşlerimiz başlamıştır. Bartın Erkanlar İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi. Davut Erkan. GSM 0545 370 93 84. Adres Gölbucağı Mahallesi Yeni Sanayi Sitesi 132. Sokak numara 16 Bartın. Doğutaş Karakuşlar Home, Şenur ve Enis Karakuş bünyesinde Bartın'da düğün paketlerinde, teşhir ürünlerinde ve hafta sonlarına özel inanılmaz fiyatlarla hizmetinize devam etmektedir. Doğutaş Karakuşlar Home, adres Yeni Terminal Yanı, telefon 220 0 444 Bartın. Şehrin merkezinde doğayla iç içe, huzurlu ve sakin bir ortam, Dirhem Steakhouse Cafe, Toki Öğretmen Lojmanları karşısında hizmetinizde. Damaklarınızda müthiş lezzetler bırakan ızgara et çeşitleri, pizzalar, her gün serpme kahvaltı, birbirinden nefis tatlılar Dirhem Steakhouse Cafe'de sizleri bekliyor. Çocuklarınızla macera parkımız ve mini hayvanat bahçemizde gönüllerince eğlenebilirler. Düğün, nişan, kına, toplantı, yemek, doğum günü ve tüm organizasyonlarınız içinde Dirhem Steakhouse Cafe ayrıcalığı için gelin görüşelim. Şehrin lezzet adresi Dirhem Steakhouse Cafe. Toki Öğretmen Lojmanları karşısı Bartın.
6: Yeni sezonda yepyeni hediyeliklerle sevdiklerinizi sevindirmenin yolu yine Kırmızıoğlu hediyelikten geçiyor.
7: Klasik hediyeleri unutun. Birbirinden interestik hediyelikler, bay bayan deri cüzdanlar, rengarenk peluş ayıcıklar.
6: Birbirinden şık bay bayan saatler.
7: Yüksek rüzgar direncine karşı tüm renk ve desenlerle Marlux Premium serisi şemsiye modelleri.
6: Arkadaşlarınızla eğlenceli vakit geçirmeniz için satranç, tavla, okey takım ve daha birçok hediye seçenekleriyle fark yaratmak için Kırmızıoğlu hediyeliği seçin.
7: Kırmızıoğlu hediyelik eşya mağazasında her müşteriyi sevgi ve güler yüz karşılar.
6: Adres Yukarı Çarşı Havuz Yanı.
7: Telefonlar 0544 933 74 74 0544 747 1184 Bartın.
0: Ayhan Atmaca Beyaz Eşya Mağazası reklamları sundu.
8: Reklamları dinlediniz.
9: Radyo 74.

Cesurlar Gross Market'te indirimler bitmez. 10 kilogram karbonatlı Rinso toz deterjan 449 lira 50 kuruş. Cesurlar Gross Market indirimler bitmez. 10 kilogram karbonatlı toz deterjan 349 lira.

0: saat 21.
1: Ayhan Atmaca Beyaz Eşya Mağazası'nda bir alana bir hediye fırsatı,
0: derin dondurucu alana büro tipi buzdolabını hediye veriyoruz.
1: Üstelik peşin fiyatına 9 ay taksit avantajı imkanıyla,
0: acele edin stoklarla sınırlı kampanyayı kaçırmayın.
1: Ayhan Atmaca Beyaz Eşya Mağazası, telefon 0536 235 4200.
2: Ayhan Atmaca Beyaz Eşya Mağazası reklamları sunar.
0: Cesurlar Gross Market'te indirimler bitmez. 5 kilogram sıladan Baldo pirinç 499. 3 litre Detox el sabunu 75. 4 kilogram limonlu piril bulaşık deterjanı 199 lira 50 kuruş. Tüm kampanyalı ürünlerimizden yararlanmanız için sizleri sanayi sitesi Yeni Toki Köprüsü karşısındaki Cesurlar Gross Market'e davet ediyoruz.
1: Yatak odası, yemek odası ve koltuk takımından oluşan düğün paketleri 149.900 liradan başlayan fiyat ve 36 ay taksit seçenekleriyle Arıt Amasra yol ayrımındaki Günay Çeyiz'de telefon 0378-228-6690.
2: Özay Mobilya Özay Aykan'da 2026'nın en göz alıcı, şık ve konforlu mobilya modelleri yerini aldı. Evlenecekler, evini yenileyecekler. Hayallerinizi ertelemeyin diye Özay Mobilya Özay Aykan şimdi 2025 teşhir ürünlerinde birbirinden cazip kampanyalarıyla sizleri hayallerinizdeki yatak odası, oturma grubu, koltuk takımı, yemek odası, mutfak masa sandalye takımlarıyla buluşturuyor. 5 katlı 3000 metrekare mobilya mağazamızda aradığınız en modern mobilyaları bulabilir, size özel kampanyalarımızdan yararlanabilirsiniz. Özay Mobilya, Özay Aykan, Kemer Polis Karakolu yanında. Güvenlik ve performansın buluşma noktası Emirgür Otolastik, şimdi de Continental lastikleri bayisi olarak hizmetinize başladı. Zorlu şartlarda mükemmel yol tutuşu ile Continental kış lastiklerinde açılışımıza özel indirimler sizleri bekliyor. Lastik sökme, takma, rot ve balans ayarı, jant ve akü satışlarımız devam etmektedir. Aracınızın tüm ihtiyaçlarına uygun lastik ve jant modelleri ile Continental Antal bayisi Emirgür Otolastik keyifli sürüşler diler. Adres Gölbucağı Mahallesi, Sanayi Sitesi 126. Sokak, numara 24. Telefon 0544 519 8666 Bartın.
3: Eymen Tantuni'den ikinci yıla özel enfes kampanya. Yoğurtlu tavuk tantuni sadece 240 lira. Yoğurtlu et tantuni ise 300 lira. Bu eşsiz lezzeti tatmak için herkesi Eymen Tantuni'ye bekliyoruz.
4: %100 yerli üretim ve helal kesim lezzetler Eymen Tantuni'de sizi bekliyor. Kırtepe Mahallesi, Eski Konak Caddesi, numara 89 ve Bartın Merkez. Sipariş ve iletişim 0505 767 6374. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
2: Stresinizi, yorgunluğunuzu bir kenara bırakıp kendinize geleneksel hamam keyfi sunmaya ne dersiniz? Tarihi Bartın Şehir Hamamı sizlere temiz, ferah, rahat ve güvenilir bir ortamda buhar saunası, Türk hamamı, göbek taşı, şok havuzu, duş, kese ve köpük masajıyla kusursuz bir hamam keyfi sunuyor. Sabah 8 ile gece 23 saatleri arasında kaliteli hizmetle konforu yaşatıyoruz. Perşembe günü sabah saat 10 ile gece 22, cumartesi günü sabah saat 10 ile akşam 17 saatleri arası kadınlar günümüzdür. Suyun ruhunuza dokunduğu yerdesiniz. Tarihi Bartın Şehir Hamamı. Adres Hamam Sokak, telefon 0378 227 72 57 Bartın.
5: Evinizdeki her anın tadını çıkarmaya hazır mısınız?
1: Unay Home şimdi sizleri modern, estetik, göz kamaştıran konsept mobilya modelleriyle buluşturuyor.
5: Unay Home'a uğrayın, hayallerinizdeki konforla tanışın.
1: Adres Çatmaca, SGK Çaprazı, Yeni Enerji Sayanı Bartın.
2: Bağınızın, bahçenizin etrafını çevirmeyi dert etmeyin. Sağlam, uzun ömürlü bir çitin temeli kaliteli bahçe kazıklarından geçer. Bartın Erkanlar İnşaat Sanayi Ticaret Limited şirketinde kaliteli malzemelerden üretilen galvaniz, paslanmaz, kolay sabitlenen demir bahçe kazıklarının yanı sıra imalathanemizde ürettiğimiz 2 milim 2,5 milim örgü ve dikenli tellerin imalattan satışları devam etmektedir. Sandviç panel satış kuruluşlarımız başlamıştır. Bartın Erkanlar İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi, Davut Erkan, GSM 0545 370 93 84, adres Gölbucağı Mahallesi, Yeni Sanayi Sitesi, 132. Sokak, numara 16 Bartın. Uygun fiyatlar, bol çeşitler, kaliteli ürünler sizler için Akmazlar Akmar Market'te. Akmar Market, özel idare mevkiinden sonra Enerjisa arkası, Borsa İlköğretim yanındaki ikinci şubesiyle de hizmetinizdedir. Usta Baklava'dan Kurban Bayramı'na özel kampanya. Bayram sofralarınız için özel hazırlanan bir tepsi 91 dilim cevizli baklava, bir tepsi 40 dilim su böreği, ikisi bir arada sadece 2000 liraya Usta Baklava'da. Siparişleriniz için acele edin. Sipariş telefon 0554 122 66 88. Usta Baklava, Kemer Köprü Mahallesi, Kemer Otel karşısında. Ayhan Atmaca Beyaz Eşya Mağazası reklamları sundu.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Radyo 74.

0: Kolakoğlu mağazalarında zam yok, indirimler var. 150'ye 200 çift kişilik baza yatak seti 14.900 lira.
1: Kanepeler 8.750 lira.
0: 6 kişilik MEDEFE masa takımı 14.600 lira.
1: Bohem konsol 7.490 lira.
0: Bohem TV ünitesi 4.490 lira.
1: Taç marka 7 parça döküm tencere takımı 3.100 lira.
0: Çift kişilik nevresim takımı 690 lira.
1: Philips çaycı 2.400 lira.
0: 3.5 metrekare dinarsu sisal halı 2.300 lira.
1: Sayamadığımız birçok kampanya Çolakoğlu mağazalarında sizleri bekliyor.
0: Çolakoğlu mağazaları Bartın Çatmaca kavşağında.
2: Yalan olup gidiyor.
3: Radyo 74.

0: Ayhan Atmaca Beyaz Eşya Mağazası reklamları sunar. Reklamlar.
1: Cesurlar Gross Market'te indirimler bitmez. 3 kilogram Hakan Sofra tuzu 35. 3 kilogram Hakan Salamura tuz 32 lira 50 kuruş. 40'lı solo tuvalet kağıdı 285. 27'li 200 milim meysu meyve suyu 299 lira. Tüm kampanyalı ürünlerimizden yararlanmanız için sizleri sanayi sitesi Yeni Toki Köprüsü karşısındaki Cesurlar Gross Market'e davet ediyoruz.
2: Yolda mı kaldınız? Dert etmeyin. Geliyoruz.
1: Şero Oto Kurtarıcı olarak ister şehir içi, ister şehirler arası hızlı ve güvenli bir şekilde uygun fiyat politikamızla hizmetinizdeyiz.
2: Yolda kaldıysanız 7/24 bir telefonunuz yeterli 0542 269 0831. Şero Oto Kurtarıcı Şerafettin Demir.
3: Evinizdeki her anın tadını çıkarmaya hazır mısınız?
2: Unay Home şimdi sizleri modern, estetik, göz kamaştıran konsept mobilya modelleriyle buluşturuyor.
3: Unay Home'a uğrayın, hayallerinizdeki konforla tanışın.
2: Adres Çatmaca, Sega Kaçaprazı, Yeni Enerjisa yanı Bartın.
0: Ayhan Atmaca Beyaz Eşya Mağazası reklamları sundu.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Radyo 74.

tuvalette indirimler bitmez. 48'li 3 katlı Familia tuvalet kağıdı 329. 40'lı 3 katlı Milo tuvalet kağıdı 275. 40'lı 3 katlı Familia tuvalet kağıdı Gross Market'te indirimler bitmez. 48'li 3 katlı Familia tuvalet kağıdı 329. 40'lı 3 katlı Milo tuvalet kağıdı

0: Saat 22.
1: Ayhan Atmaca Beyaz Eşya Mağazası'nda bir alana bir hediye fırsatı,
2: derin dondurucu alana büro tipi buzdolabını hediye veriyoruz.
1: Üstelik peşin fiyatına 9 ay taksit avantajı imkanıyla,
2: acele edin stoklarla sınırlı kampanyayı kaçırmayın.
1: Ayhan Atmaca Beyaz Eşya Mağazası, telefon 0536 235 4200.
3: Ayhan Atmaca Beyaz Eşya Mağazası reklamları sunar. Reklamlar.
2: Cesurlar Gross Market'te indirimler bitmez. 9 kilogram Detos toz matik renkli ve beyazlar için 175. 650 milim Asperox sarı güç 65. Yeme garantili 15 kilogram Loyal Gurme kedi maması 1250. 15 kilogram Loyal tavuklu kedi maması 1100 lira. Tüm kampanyalı ürünlerimizden yararlanmanız için sizleri sanayi sitesi Yeni Toki Köprüsü karşısındaki Cesurlar Gross Market'e davet ediyoruz.
3: Taç ve Brilliant marka tüller, fon çeşitleri, stor ve zebralar, plisa çeşitleri, rustik ve jaluziler, uygun fiyat ve elden taksit imkanıyla Karakaş Caddesi Orta Camii karşısındaki Günay Çeyiz'de. Güvenlik ve performansın buluşma noktası Emirgür Otolastik, şimdi de Continental lastikleri bayisi olarak hizmetinize başladı. Zorlu şartlarda mükemmel yol tutuşu ile Continental kış lastiklerinde açılışımıza özel indirimler sizleri bekliyor. Lastik sökme, takma, rot ve balans ayarı, jant ve akü satışlarımız devam etmektedir. Aracınızın tüm ihtiyaçlarına uygun lastik ve jant modelleri ile Continental Tel bayisi Emirgür Otolastik keyifli sürüşler diler. Adres Gölbucağı Mahallesi, Sanayi Sitesi 126. Sokak, numara 24. Telefon 0544 519 8666 Bartın.
4: Eymen Tantuni'den ikinci yıla özel enfes kampanya. Yoğurtlu tavuk tantuni sadece 240 lira. Yoğurtlu et tantuni ise 300 lira. Bu eşsiz lezzeti tatmak için herkesi Eymen Tantuni'ye bekliyoruz.
5: %100 yerli üretim ve helal kesim lezzetler Eymen Tantuni'de sizi bekliyor. Kırtepe Mahallesi, Eski Konak Caddesi, numara 89 ve Bartın Merkez. Sipariş ve iletişim 0505 767 6374. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
6: Evinizdeki her anın tadını çıkarmaya hazır mısınız?
7: Unay Home şimdi sizleri modern, estetik, göz kamaştıran konsept mobilya modelleriyle buluşturuyor.
6: Unay Home'a uğrayın, hayallerinizdeki konforla tanışın.
7: Adres Çatmaca, Sega Kaçaprazı, Yeni Enerji Sayanı Bartın.
3: Doğutaş Karakuşlar Home, Şenur ve Enis Karakuş bünyesinde, Bartın'da düğün paketlerinde, teşhir ürünlerinde ve hafta sonlarına özel inanılmaz fiyatlarla hizmetinize devam etmektedir. Doğutaş Karakuşlar Home, adres Yeni Terminal Yanı, telefon 220 0444 Bartın.
0: İnşaatta güvenin adresi Akmazlar İnşaat.
3: Ayhan Atmaca Beyaz Eşya Mağazası reklamları sundu.
8: Reklamları dinlediniz.
0: Radyo 74.

0: Mutfağımızda.
1: Çolakoğlu mağazalarında koltuk takımlarında, yatak odası takımlarında, yemek odası takımlarında ve üçlü çeyiz setlerinde çok uygun fiyatlar, peşin fiyatına 10 ay taksit imkanıyla sizleri bekliyor.
2: Özdilek marka ürünlerde %10'a varan indirim kampanyaları.
1: Bambi marka yatak ve baza setlerinde vade farksız 10 ay taksit imkanı.
2: Samsung, Regal, Altus marka beyaz eşya ve elektroniklerde çok uygun fiyatlar ve ödeme seçenekleri Çolakoğlu mağazalarında.
1: Tüm ihtiyaçlarınızı karşılayabileceğiniz çeşit ve marka portföyümüzle Bartın Çatmaca Kavşağı'ndaki 6500 metrekarelik mağazamızda hizmetinizdeyiz.
3: Çoktan Radyo 74.

0: Kabataca Beyaz Eşya Mağazası reklamları sunar. Reklamlar.
1: Cesurlar Gross Market'te indirimler bitmez. 3 litre 50 yıkamalı düşler bahçesi sıvı deterjan 125. 450 milim kokarca ilacı 185. 27'li 200 milim tamek meyve suyu 345 lira. Tüm kampanyalı ürünlerimizden yararlanmanız için sizleri sanayi sitesi Yeni Toki Köprüsü karşısındaki Cesurlar Gross Market'e davet ediyoruz.
2: Evinizdeki her anın tadını çıkarmaya hazır mısınız?
3: Unay Home şimdi sizleri modern, estetik, göz kamaştıran konsept mobilya modelleriyle buluşturuyor.
2: Unay Home'a uğrayın, hayallerinizdeki konforla tanışın.
3: Adres Çatmaca, Sega Kaçaprazı, Yeni Enerjisa yanı Bartın.
0: Ayhan Atmaca Beyaz Eşya Mağazası reklamları sundu.
4: Reklamları dinlediniz.

0: Cesurlar Gross Market'te indirimler bitmez. 16'lı familya kağıt havlu 199. 16'lı solo kağıt havlu 195. 4 kilogram bingo bulaşık deterjanı 179 lira 90 kuruş. Tüm kampanyalı ürünlerimizden yararlanmanız için sizleri sanayi sitesi Yeni Toki Köprüsü karşısındaki Cesurlar Gross Market'e davet ediyoruz.
1: Radyo 74.

0: Saat 23.
1: Ayhan Atmaca Beyaz Eşya Mağazası'nda bir alana bir hediye fırsatı,
2: derin dondurucu alana büro tipi buzdolabını hediye veriyoruz.
1: Üstelik peşin fiyatına 9 ay taksit avantajı imkanıyla,
2: acele edin stoklarla sınırlı kampanyayı kaçırmayın.
1: Ayhan Atmaca Beyaz Eşya Mağazası, telefon 0536 235 4200.
3: Ayhan Atmaca Beyaz Eşya Mağazası reklamları sunar.
2: Cesurlar Gross Market'te indirimler bitmez. 10 kilogram karbonatlı Rinso toz deterjan 449 lira 50 kuruş. 27'li 200 milim Motiva meyve suyu 125. 9 kilogram Omo renkli beyaz toz deterjan 399 lira. Tüm kampanyalı ürünlerimizden yararlanmanız için sizleri sanayi sitesi Yeni Toki Köprüsü karşısındaki Cesurlar Gross Market'e davet ediyoruz.
1: Altus marka derin dondurucular, Kurban Bayramı'na özel 16.900 liradan başlayan fiyatlarla Günay Çeyiz'de, Merkez Arı Tamasra yol ayrımı telefon 0378 228 66 90, Şube Orta Cami karşısı telefon 0378 228 23 53 Bartın.
3: Güvenlik ve performansın buluşma noktası Emirgür Otolastik, şimdi de Continental lastikleri bayisi olarak hizmetinize başladı. Zorlu şartlarda mükemmel yol tutuşu ile Continental kış lastiklerinde açılışımıza özel indirimler sizleri bekliyor. Lastik sökme, takma, rot ve balans ayarı, jant ve akü satışlarımız devam etmektedir. Aracınızın tüm ihtiyaçlarına uygun lastik ve jant modelleri ile Continental bayisi Emirgür Otolastik keyifli sürüşler diler. Adres Gölbucağı Mahallesi, Sanayi Sitesi 126. Sokak, numara 24. Telefon 0544 519 8666 Bartın.
1: Yolda mı kaldınız? Dert etmeyin. Geliyoruz.
2: Şero Oto Kurtarıcı olarak ister şehir içi, ister şehirler arası hızlı ve güvenli bir şekilde uygun fiyat politikamızla hizmetinizdeyiz.
1: Yolda kaldıysanız 7/24 bir telefonunuz yeterli 0542 269 0831. Şero Oto Kurtarıcı Şerafettin Demir.
4: Evinizdeki her anın tadını çıkarmaya hazır mısınız?
1: Unay Home şimdi sizleri modern, estetik, göz kamaştıran konsept mobilya modelleriyle buluşturuyor.
4: Unay Home'a uğrayın, hayallerinizdeki konforla tanışın.
1: Adres Çatmaca, Sega Kaçaprazı, Yeni Enerjisa yanı Bartın.
3: Usta Baklava'dan Kurban Bayramı'na özel kampanya. Bayram sofralarınız için özel hazırlanan bir tepsi 91 dilim cevizli baklava, bir tepsi 40 dilim su böreği, ikisi bir arada sadece 2000 liraya Usta Baklava'da. Siparişleriniz için acele edin. Sipariş telefon 0554 122 66 88. Usta Baklava, Kemerköprü Mahallesi, Kemer Otel karşısında. Ayhan Atmaca Beyaz Eşya Mağazası reklamları sundu.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Radyo 74.

0: Bu mağazalarında zam yok indirimler var. 150'ye 200 çift kişilik baza yatak seti 14.900 lira.
1: Kanepeler 8.750 lira.
0: 6 kişilik MEDEFE masa takımı 14.600 lira.
1: Bohem konsol 7.490 lira.
0: Bohem TV ünitesi 4.490 lira.
1: Taç marka 7 parça döküm tencere takımı 3.100 lira.
0: Çift kişilik nevresim takımı 690 lira.
1: Philips çaycı 2.400 lira.
0: 3.5 metrekare dinarsu sisal halı 2.300 lira.
1: Sayamadığımız birçok kampanya Çolakoğlu mağazalarında sizleri bekliyor.
0: Çolakoğlu mağazaları Bartın Çatmaca Kavşağı'nda.

0: Kaplan Atmaca Beyaz Eşya Mağazası reklamları sunar. Reklamlar.
1: Cesurlar Gross Market'te indirimler bitmez. 48'li 3 katlı familya tuvalet kağıdı 329. 40'lı 3 katlı Milo tuvalet kağıdı 275. 40'lı 3 katlı familya tuvalet kağıdı 299 lira. Tüm kampanyalı ürünlerimizden yararlanmanız için sizleri sanayi sitesi Yeni Toki Köprüsü karşısındaki Cesurlar Gross Market'e davet ediyoruz.
2: Evinizdeki her anın tadını çıkarmaya hazır mısınız?
3: Unay Home şimdi sizleri modern, estetik, göz kamaştıran konsept mobilya modelleriyle buluşturuyor.
2: Unay Home'a uğrayın, hayallerinizdeki konforla tanışın.
3: Adres Çatmaca, Sega Kaçaprazı, Yeni Enerji Sayanı Bartın.
0: Ayhan Atmaca Beyaz Eşya Mağazası reklamları sundu.
4: Reklamları dinlediniz.

0: Birimler bitmez. 12'li 3 katlı Milo kağıt havlu 145. 10 kilogram Bingo Matik 449 lira 50 kuruş. 700 gram Tamek domates salçası 69 lira. Tüm kampanyalı ürünlerimizden yararlanmanız için sizleri sanayi sitesi Yeni Toki Köprüsü karşısındaki Cesurlar Gross Market'e davet ediyoruz.
1: Radyo 74.

0: saat 24.
1: Ayhan Atmaca Beyaz Eşya Mağazası'nda bir alana bir hediye fırsatı,
2: derin dondurucu alana büro tipi buzdolabını hediye veriyoruz.
1: Üstelik peşin fiyatına 9 ay taksit avantajı imkanıyla,
2: acele edin stoklarla sınırlı kampanyayı kaçırmayın.
1: Ayhan Atmaca Beyaz Eşya Mağazası, telefon 0536 235 4200.

0: Saat 1.
1: Ayhan Atmaca Beyaz Eşya Mağazası'nda bir alana bir hediye fırsatı,
0: derin dondurucu alana büro tipi buzdolabını hediye veriyoruz.
1: Üstelik peşin fiyatına 9 ay taksit avantajı imkanıyla,
0: acele edin stoklarla sınırlı kampanyayı kaçırmayın.
1: Ayhan Atmaca Beyaz Eşya Mağazası, telefon 0536 235 4200.

seni sana bıraktım. Vicdanımla baş başa. Dinle kalbinin sesini dinle. Anlatır beni sana.

0: Saat 2.
1: Ayhan Atmaca Beyaz Eşya Mağazası'nda bir alana bir hediye fırsatı,
0: derin dondurucu alana büro tipi buzdolabını hediye veriyoruz.
1: Üstelik peşin fiyatına 9 ay taksit avantajı imkanıyla,
0: acele edin stoklarla sınırlı kampanyayı kaçırmayın.
1: Ayhan Atmaca Beyaz Eşya Mağazası, telefon 0536 235 4200.
0: Radyo 74.

seni sevdiğim kadar kimse seni sevemez. Benden başka hiç kimse uğrunda ölemez. İstersen çek git, eller kıymetin bilmez. Benim sana olan aşkım, benim sana olan tutkum ve benim sana olan bu sevdam hiçbir zaman bitmez.

0: Saat 3.
1: Ayhan Atmaca Beyaz Eşya Mağazası'nda bir alana bir hediye fırsatı,
2: derin dondurucu alana büro tipi buzdolabını hediye veriyoruz.
1: Üstelik peşin fiyatına 9 ay taksit avantajı imkanıyla,
2: acele edin stoklarla sınırlı kampanyayı kaçırmayın.
1: Ayhan Atmaca Beyaz Eşya Mağazası, telefon 0536 235 4200.
3: Radyo 74.